0: Ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bir senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: hurrime alen nari küllü heyyinil leyyinin sehlin karibin minen nas sadaka Resulullah fima kal evkema kal. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh mezhep imamı, Hanbeli mezhebinin kurucusu, aynı zamanda büyük hadis alimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hurrime alennari, cehenneme haram kılındı. Külli heyyinin leyyinin sehlin karibin minennas. Her şöyle hafif, sakin tavırlı, leyyinin yumuşak, sehlin efendim ahbaplığı kolay, karibin minennas insanlara yakın, ülfet edilebilen, sevimli, sempatik insan cehenneme haram kılındı. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Müslümanın bu sıfatlara sahip olması lazım. Çünkü böyle bir insan cehenneme girmeyecek, yani cennete girecek. Yani cehenneme girmesi yasak edilmiş, haram kılınmış. Hayır, böyle mübarek, böyle güzel huylu bir insan cehenneme giremez denmiş gibi oluyor yani. O bakımdan fevkalade önemli. Heyyin, efendim şöyle kolay, hafif, böyle bir problem olmayan insan manasını ifade ediyor. Leyyin, yumuşak manasını ifade ediyor. Sehil de yine kolay filan manasına geliyor. Bunların karibun minennas, insanlara yakın. Yani insanlardan bucak bucak kaçan, ülfet edilmez kimse değil de sevimli, sokulgan, yanına yaklaşılabilir, kendisiyle ahbaplık edilebilir, yumuşak bir insan. Demek ki bu sıfat fevkalade önemli bir sıfat olmuş oluyor. Bizim bu vasıflara sahip olmaya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bazımızda şöyle bir kanaat var. Yani ben Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüyorum. Efendim bütün öteki insanlar yani yürürse ne ala, yürümezse kendileri bilir. Kaşlarımızı çatıyoruz gayet ciddi bir tavırla. Efendim öyle gidip geliyoruz. Ya mübarek bir tebessüm et, bir kaşlarını kaldır, birazcık böyle yumuşak ol, biraz bir şöyle hani pas vermek deniliyor ya, birazcık şöyle bir ahbaplık edelim, bir selam ver, bir selamımızı al, biraz bir dur bakalım, bir hal hatır soralım, konuşalım. Hiç sarp yani, yanına yanaşmak mümkün değil. Böyle yalçın kayalık gibi, dalgaların gelip çat diye vurup da geriye devrilip gittiği gibi, parça parça olduğu gibi, efendim sert oluyoruz. Lüzum yok. Eşiddâ'u alel küffâri rühemâ'u beynehum. Kendi aralarında Müslümanlar yumuşak olacak. Peki günah işliyor. Karşımızdaki günah işliyor. Günahını sevmeyeceksin tabii. Günahı sevmek mümkün değil. Çok mübarek bir hoca efendi var, yaşlı. Beli iki kat olmuş tam. Böyle belini doğrultamıyor. Uzun da boyluymuş zamanında demek ki Selvi gibi. Ama şimdi beli iki kat. Her namaza gelir. En ön safta namaz kılar. Çok da nüktedan, şakacı bir insan. Evvelki sene şöyle bir şaka yapmıştı bana. Ben anlayamadım. Ya nedir bu dedi. Bıktım dedi. Efendim dedi. Git diyorum dedi. Bir türlü gitmiyor falan dedi. Ben de ihtiyar amca falan dedim kendi kendime. Böyle gayet kaşları çatık. Efendim davet etmedim dedi. Ondan sonra da dedi git diyorum dedi gitmiyor filan dedi. Ben adam akıllı daha çok şaşırdım ya, böyle misafire insan hani git der mi filan diye. Meğer nezle olmuş. Onu söylüyormuş. Şakacı bir insan, sakallı, bembeyaz sakallı. Ben davet etmedim diyor. Git diyorum da gitmiyor diyor. Hastalıkmış yani. Bu sefer de diyor ki namaz bitti. Hocam diyor, Allah diyor bir kimseye lanet etmiş diyor. Allah lanet etmiş diyor. Yani biz şimdi ona diyor rahmet mi okuyacağız diyor. Allah lanet etmiş. Ben anlayamadım, tebessüm ettim, gene altından, taşın altından bir şey çıkacak biliyorum. Çünkü hoca efendi nükteden bir insan. Gönlü şen yani. Belli iki kat olmuş ama kendisi neşeli, genç, ruhu genç. Nedir filan diye baktı, bir kere daha söyledi. Yani Allah diyor bir insana lanet etse diyor, biz onu diyor koruyacak mıyız o insanı diyor. Allah lanet etmiş. Korumak mümkün olur mu? Korumayız tabii. Allah'ın efendim şey yaptı.

düşmanı bizim de düşmanımızdır. Allah'ın düşmanını dost edinmek olmaz. Meğer diyor ki Allah diyor tebbet yeda ebi lehebe ve tebbe. Ebi lehebe Kur'an-ı Kerim'de ve hanımına, yani hanımı da demek doğru değil, karısına efendim lanet etti Kur'an-ı Kerim'de. Ebi Leheb bu, yani artık Allah'ın sevmediği, Peygamber Efendimiz'in sevmediği çok zalim, çok eşkıya efendim, çok böyle suçlu, günahkar bir herif, yani ondan bahsediliyor bu surenin içinde. Yani sevimli, sempatik, artık herkes onun etrafına halka oldu böyle, gülerek yani dinliyorlar sözünü. Biliyor ki şaka, yani latife konuşuyor. Demek ki insanın şöyle bir sevimli olması lazım, yumuşak olması lazım. Peygamber Efendimiz'in de latife yaptığı malum. Hanımlara latife yaptığı, kendi hanımlarına. Efendim yaşlı akrabasına böyle latife yaptığı, küçük çocuklarla ilgilendiği, onlara böyle latife, tatlı söz söylediği biliniyor. Bir çocuğu görüyor yolda da soruyor, hani senin kuşun vardı, ne oldu filan diye. Yani bir kuşu varmış, ölmüş. Onun derdiyle dertleniyor, yani ilgisini onun çekecek şeylerle meşgul oluyor. Bir hadisi şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, el müminü Alifun melufun. Müslüman kendisi başkalarıyla ülfet eder, başkaları kendisiyle ülfet edebilir bir kimsedir. Yani kendisi başkalarına güleç yüzlü sokulgan. Başkaları da kendisinin yanına gelebiliyor. Kapıları açık, çevresi müsait, yüzü müsait, sokunulabiliyor yanına. La hayre fî men la ye'lefu ve la yu'lefu. Kendisiyle geçinilmeyen, kendisi başkasına yanaşmayan, sokulmayan böyle kimsede bir hayır, hiçbir hayır yoktur. La hayra, lam, la ennahiye, nafiye lil cins. Yani bütün cinsi reddeden bir edattır la edatı. Efendim, yani hiçbir hayır yok diyor. Geçimsiz insanda, sokulmayan insanda, böyle nobran insanda, kimsenin yanına gelmeyen insanda bir hayır yok. Demek ki Müslümanlar birbirleriyle sohbet edecek. Demek ki Müslümanlar birbirlerini sevecek. Sevmenin şartı olan güleç yüzü de karşı taraf, bir tarafa, bu taraf, öbür tarafa gösterecek. Sokulgan olacaklar, yumuşak olacaklar. Problem çıkartmayacaklar. Efendim, problemleri örtücü olacaklar. Kusurları görmez olacaklar. Bazı şeyleri görmemek iyidir. Bazı şeyleri duymamak iyidir. Bazı şeyleri söylememek iyidir. İyi ki söylememişim diye insan sonunda memnun olur yani. Eskiden medresede birisi okumuş, okumuş, okumuş, okumuş, okumuş, okumuş, tahsili bitmiş, iyi bir hoca olmuş, gidecek, dönecek. Hocası ona birkaç nasihat etmiş. Nasihatlerinden birisi demiş ki, fevri hareket etme, sinirlenme, efendim, filan diye. Başka nasihatler de var da, yani iyice onu böyle kızmamasını, sakin olmasını, halim olmasını, teenniyle hareket etmesini söyleyerek nasihatlemiş. Adam da kalkmış memleketine gelmiş. Ama kaç sene geçmişti memleketinden ilim için çıktı. Demek ki yeni evlenmiş, düğün yapmış. Ondan sonra kalkmış gitmiş ilme. 10 sene mi 15 sene mi ne kadar geçtiyse aradan uzun bir zaman geçmiş. Evine gelmiş, köyüne gelmiş. Evin camından, kapısından girmiş. Camında bakmış ki efendim hanımı var. Hanımın yanında da bir delikanlı var. Hemen silahına sarılmış. Ben demiş bu delikanlıyı bir haklıyım filan diye. Ondan sonra hocasının nasihati gözünün önüne gelmiş. Neyse içeri girmiş, kapıyı çalmış, kaşları çatık ama. Hanım, aa hoş geldin bilmem ne filan, bir hürmet, o gene böyle kaşları çatık duruyor. İşte hanım demiş ki bak bu da bizim evladımız filan. Meğerse o küçük bebek olarak bıraktığı çocuk koca delikanlı olmuş. Şimdi kızgın olsaydı, silahı hemen şey yapsaydı, işletseydi, hanımını da öldürecekti, çocuğunu da öldürecekti. Ondan sonra oturup bir sürü pişman olacaktı. Yani demek ki insanın sakin, şöyle yumuşak, insanlara efendim hoş tavırlı bir kimse olması icap ediyormuş. Dostluk ve muhabbet İslam'da çok önemli olduğundan. Dostluğun sevabı çok fazla İslam'da. Yani insanların hepsi hesabın telaşında, ruzu mahşerde böyle sıkıntı çekip dururken Allah birbirleriyle samimi dost, ihvan, kardeş olanları arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirecek. Demek ki samimi dostluk olursa o zaman Allahu Teala Hazretleri bizleri de arşının gölgesinde gölgelendirdiği bahtiyarların arasına dahil edebilir. Bu güzel sıfata hepimiz sahip olalım. Güler yüzlü olalım, güleç yüzlü olalım, tatlı dilli olalım,
efendim geçimli olalım, arkadaşlarımızı sevelim, arkadaşlarımıza efendim fırsat verelim, ahbaplığı tatlı yürütmek için güleç yüz

gösterelim. Biz onlara gidelim, onlar bize gelsin. Böyle kavgacı, gürültücü, efendim darılıcı, kızıcı kimseler olmamaya itina edelim. Komşularımızla da muamelelerimiz öyle olmalı. İki Müslüman doğru düzgün ortaklık yapamıyor. İki komşu doğru düzgün geçinemiyor. İki kardeş birbirine düşman. Yani Türkiye'de çok bu durum. Neden? Umumiyetle İslami bilginin zayıf olmasında. Peki Müslümanlarda da görüyoruz bunu. Neden? Müslümanlar biz Müslümanız diyorlar ama Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini çok iyi bilmiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bilseler öyle olmayacak. Daha başka türlü bir manzara ile karşılaşacağız. Efendim kötülük yapana iyilik yapmak, dargın durana gitmek, efendim zulmedeni affetmek, güzel huylu olmak Müslümanlığın şiarı olmuş oluyor. İnşallah öyle yapma. Hepimiz bundan sonra söz verelim, gayret edelim. Hasbümri'in minel buhli en yekule ahudu hakkı küllehu ve la edeu minhu şey'a. Bu ikinci hadisi şerif de bize yeni bir konuyu şöyle gözümüzün önüne serecek. Belki daha önce duymamışsanız çok hayret edeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hasbümri'in minel buhli. Kişinin cimrilikten yana efendim nasibi olarak yeter en yekule şöyle demesi. Ahizu hakkı küllehu. Bütün hakkımı alacağım. Ve la edeu minhu şey'en. Ondan hiçbir şey bırakmayacağım. Zırnık bırakmayacağım. Zerre bırakmayacağım. Karşımdaki insandan kazıya kazıya, kökleye kökleye hakkımın tamamını alacağım. Cimrilik olarak insana bu yeter. Cimrilikten nasip olarak bu yeter diyor Peygamber Efendimiz. Enteresan bir tavsiye. Önemli bir hakikatin ifadesi. Umumiyetle biz hakkımız değil mi deriz? Alacağım. Yani şeyine varıncaya kadar böyle en ince teferruatına varıncaya kadar işi takip ederiz. Halbuki Peygamber Efendimiz o kadar ince eleme, o kadar derinine daldırma, biraz yumuşak ol demiş oluyor. Yani bu hadisi şeriften anladığımız hakkının bir kısmını efendim bağışlayıver demiş oluyor yani. Çünkü sonuna kadar alacağım derken bir takım dargınlıklar olur, sinirlenmeler olur, kızgınlıklar olur. Oradan da huzursuzluklar, kavgalar, gürültüler çıkabilir. Sonuna kadar bu benim zırnığını alacağım derken bakarsın karşı taraf darılmış, o da sinirlenmiş, o da bir başka tavra geçmiş olabilir. O bakımdan Yunus Emre rahmetullahi aleyh galiba bizim bu dini konularda bilmediğimiz pek çok şeyi hadisleri iyice hazmetmiş de güzel ahlak olarak kendi üzerine güzelce sindirmiş, kendi içine sindirmiş ki ne diyor? Nazar eyle itürü, pazar eyle götürü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. İtürü nazar etmek demek, keskin nazar etmek. Yani baktığın şeye dikkatli bak şöyle, hemen şöyle kavra meseleyi. Nazar eyle itürü. Çok dikkatli bak, manzarayı hemen anla, durumu kavra, pazar eyle götürü. Götürü pazarlık et. Öyle küçük detayla uğraşma. Acaba 10,5 kilo mu gelir? 10 kilo 750 gram mı gelir? 10 kilo 800 gram mı gelir? Bir kilosu 275 lira olduğuna göre efendim 300 gramı da şununla çarparsan şöyle mi olur? Ya işte yuvarlak 10 kilo hesabından şunu yapıversen kıyamet mi kopar? Birazcık böyle yuvarlak yapıver. İşte şu kadar ver, hayrını gör filan diver yani. Olmaz mı? Olur. O zaman yumuşaklık olur. Bir arkadaşla, Allah selamet versin profesör arkadaşla, efendim evine bir şeyler lazımmış. Dur dedi, şurada arabadan inelim de şu pazardan birkaç bir şey alalım dedi. Ben de indim yanında. O bizden yaşça büyük. Şimdi manava gittik. Bir şey alacağız. Üstüne fiyat koymuş. 495. Fiyat bu üstünde. 495. Şimdi o arkadaş diyor ki 500 olmaz mı? 495 500'den daha aşağı. Yani umumiyetle biz alışveriş yapacağımız zaman tenzilat yaptırırız. Yani 400 olmaz mı? 450 olmaz mı demesi lazım. 500 olmaz mı diyor. Adam şöyle bakıyor. Tereddüt etti yani yanlış mı söylüyor? 500 olmaz mı? Gülüyor adam. Canım 500 olsun dedi. Yani çıkarttı 500'ü verdi tamam. Bitti. Çünkü 495 5 lirayı arayacak, bulacak, bilmem ne yapacak. Tersine pazarlık yani. İlk defa o adamda gördüm ben. İlk defa yani 495 olacak da ne olacak? Vitrinlerde Avrupa'dan gelme bir kurnazlık olarak fiyat yazıyorlar. 1298 lira.
Yani 1200'lü ilk iki rakam dikkati çeksin, ucuz sayısın. Halbuki 1300 lira demek bu yani. 2 lirasının ne lafı var? 90

9,99 yani bir sürü bir şey. Almanya'dan muz alacağım. Muz. Orada çok bol. Yani bizdeki elmanın bolluğu gibi. Pazarlarda sebil böyle hani yığınla böyle traktörü getiririz, deviririz. Efendim 3 kilosu bilmem ne kadara falan diye böyle 5 kilosu bilmem ne kadara diye satarız. Muz orada sebil. Çok ucuz. Afrika ülkelerine mal gönderiyorlar. Oradan gelirken Şile, Güney Amerika'dan, Orta Amerika'dan, Afrika'dan yığınla muzla geliyor. Satılıyor çok ucuz. 99 fenik. Ben de şu kadar aldım. Ceplerimi karıştırdım. Yani bir iki fenik eksiklik var yani. Dedim onu da saymayı verseniz olmaz mı? Yo dedi. Kuruşu kuruşuna. Peki dedim o zaman çıkarttım. Bir para daha verdim. Onun üstünü kuruş kuruş verdi. Almanların da cimriliği yani. Bu kadar böyle nekes. Ya bu malı satıyorsun. Efendim işte bundan yüzde en aşağı 30 kazanırsın. Ne olur yani iki fenik şey oluyorsa ama olmaz dedi. Peki olmazsa ben de hiçbir ihtiyacım yok sana. Ben de çıkarttım verdim üstünü şey yaptım ama onların terbiyesi böyle. Efendim iki arkadaş bir yere gidecek birisi ötekisine ikram edecek etmiyor. Diyor ki Alman usulü yapalım. O Alman usulü bizim usulümüzde ikram. Bizimki de Müslüman usulünde de ikram var. Kardeşimize ikram etmek isteriz. Ziyafet çekmek isteriz. Efendim sevap kazanmak isteriz. Yani bizim şeyimiz başka türlü. Almanlarınki daha başka türlü. Demek ki ben bütün hakkımı sonuna kadar alacağım, hiçbir şey bırakmayacağım demek doğru değilmiş. Pekala, böyle olsun diyivermek, biraz yuvarlak şey yapmak, götürü pazar etmek, keskin nazar edip götürü pazar etmek daha iyi. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek. Yani Allah rızası için kulun kusurunu görmemek. Ne güzel, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Allah rızası için kusuruna bakma, kusurundan geçiver. Eh ben de zamanında cahildim, küçüktüm, benim de hayatımda bazı hatalarım olmuştu. Şimdi onları düşünüyorum da utanıyorum. Bu kardeşimiz de bir zaman gelir, bu hatasını anlar. Peki kardeşim, tamam. Oldu. Allah'a ısmarladık filan diyivermek demek ki İslami bakımdan daha uygun oluyor. Bu hadis-i şerif hatırınıza kalsın. Kişiye cimrilikten nasip olarak yeter de artar bile hakkımı sonuna kadar alacağım. Hiçbir şey ondan bırakmam karşımdaki herifin üstünde demesi. Büyük bir cimrilik oluyor. Hasbiyallah ve ni'mel vekil emanun likülli haifin. Hasbiyallah ve ni'mel vekil sözü korkan her insan için emandır. Yani emniyet vesilesidir, kurtuluş vesilesidir, korunma vesilesidir, sigortadır, garantidir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil sözü. Bu sözün manasını o zaman düşünelim. Hasbiyallah ne demek? Allah Celle Celaluhu bana yeter demek. Allah kafi demek. Allah bana yeter, Allah bana kafidir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. O ne iyi vekildir. Yani insan tutuyor, bir avukata para veriyor, maaş veriyor. Filanca davayı sen benim namıma takip ediver. Yani vekili oluyor onun. Eskiden avukatın Türkçesi, Osmanlıcası neydi? Dava vekili idi. Şimdi avukat diyoruz. Nereden gelmiş? Batıdan gelme. Avukat kelimesi batıdan gelme. Sanki dava vekili deseydik kıyamet kopardı. Ne olurdu dava vekili demeye devam etseydik? Dedelerimizin sözü. Dedemizin sözünü devam ettirmiş olurduk. İnsan birçok kimseye böyle vekalet verebilir. Tamam, şu işi sen benim namıma yapıver. Notere gidersiniz, efendim imzalattırırsınız, vesikayı verirsiniz elinize. Filanca işlemi yapmak üzere falanca şahıs sizin vekiliniz. Herkes vekil olabilir birbirine ama Allahu Teala Hazretleri vekili olduğum bir insanın yaşadığı o insan. En kuvvetli, en güçlü, en sağlam insan odur. Çünkü vekili Allah oluyor. Allah ne iyi vekildir. Peki Allah'a insan nasıl vekil edilir? Ona tevekkül edince Allah vekili olur insanın. Ya Rabbi sen bana kafisin, ben sana tevekkül ettim, ben sana dayandım, sana inandım, sana güvendim, senden isterim. Gayrı bana gerekmez, bana sen gereksin. Ben seni bilirim, sana dayanırım, sana ibadet ederim, senden isterim. Efendim, dilersen sen her türlü hayırları bana ihsan edersin, nasip edersin. Dilersen beni cezalara uğratırsın. Efendim, her türlü kaza, kader, takdir, mukadderat, başıma gelen olaylar, hadiseler sendendir. Sebebi ben. Kötü kulluk etmişsem bazen ceza da verirsin. İyi kulluk etmişsem, ibadet etmişsem o zaman lütfedersin. Bazen de imtihan için sevdiği kullara da Allahu Teala Hazretleri bazı şeyler verir. Eyüp Aleyhisselam'ın

0: macerasını tabi Kur'an-ı Kerim'de kısaca ifade ediyor ki nimel abd. Nimel abd, ne güzel kuldu Eyüp diyor Allahu Teala Hazretleri, ne güzel kuldu ya Eyüp Aleyhisselam için. Ne güzel kulmuş Eyüp Aleyhisselam, nasılmış? Son derece zenginmiş. Son derece geniş bir ailesi varmış. Çoluğu, çocuğu, kavmi, kabilesi, etrafı böyle bayağı efendim güçlü, kuvvetli. Ovalar dolusu efendim sürüleri, malları varmış. Efendim sıhhatli bir bedeni varmış. Allahu Teala Hazretleri mallarına telafat vermiş. Mallar bitmiş. Evladı, çoluk çocuğu efendim Allah'ın takdiri ölmüşler. Kimsesiz kalmış efendim veya az insan kalmış. Efendim ailesinden, yakınlarından. Vücuduna Allah hastalık vermiş. Efendim hastalıklardan bitap duruma düşmüş. Vücudunu kurtlar sarmış. Efendim o zaman tabi böyle çeşitli ilaçlar, imkanlar yok. Yaralar her tarafında. Efendim tenini kurtlar yedi diye böyle anlatıyor. Bu Yunus çok enteresan bir insan yani. Her taşın altından çıkıyor mübarek. Tenini kurtlar yiyen, kurt yedikçe sabreden efendim Eyüp peygamber diye. Ne güzel ilahilerle öğretmiş halkımıza, öğrenmesi gereken bilgileri ne güzel sunmuş. O da bir hüner işte. Yani halkın anlayacağı tarzda, seveceği şekilde dini bilgileri ne güzel ambalaj yapmış. Nar yiyoruz. Sübhanallah. Allahu Teala Hazretleri narı ne güzel ambalaj eylemiş. Taneler birbirlerini çürütmesin diye ne güzel aralarına böyle zarlar koymuş. Hepsini ne güzel güzel güzel dizmiş, dizmiş, dizmiş. Bir yuvarlak topun içine ne kadar güzel yerleştirmiş. Sübhanallah. Tebarekallahu ahsenül halikin. Ne kudret. Yani ne kadar güzel bir yaratış, ne kadar güzel bir eser. İslami bilgileri de bizler ibret alalım. Yani akıllı bir insan her baktığından ibret alır. Şimdi narın bakıp ambalajına ibret alalım. Biz de konuşmamızı güzel bir ambalajla sunalım halka. Yani o da bir ambalaj, o da bir şey. Yani nasıl vitrinciye şu kadar para veriyor dükkancı? Gel aman bizim vitrini tanzim et. Dükkanı kiralamış mal sahibinden, vitrin dekorasyonuna para vermiş. Aynı malı sıra sıra dizersen kimse almaz. Gayet güzel vitrin dekorasyonu içinde olunca aman ne kadar güzel, hop içeriye giriyor müşteri, istediği parayı veriyor alıyor. Zaten o dekorasyonun parası müşteriden çıkıyor. Yani esasında caddenin efendim iyi bir yerindeki bir dükkanın kirası, dekorasyonun kirası müşteriden çıkıyor. E bunlar ibret işte. Demek ki insanoğlu güzel bir manzara içinde olan bir şeyi daha uygun olarak alıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle hareket ederdi. Kur'an-ı Kerim'de de hep dikkat edilirse böyle sunuş, yani bilgileri insanlara sunuş şekli son derece güzel. Mesela tüccar bir kavim Araplar. Ticarette fevkalade mahir, kervan işletiyorlar. Mal alıyorlar, mal satıyorlar. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ey iman edenler, ben size sizi elim ve feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret tavsiye edeyim mi? Niye öyle diyor? Çünkü kavim tüccar kavim. Yunus Emre efendim diyor ki sordum sarı çiçeğe neden boynun eğridir? Niye çiçekten bahsediyor? Çünkü muhatabı çiftçi kavim. Yani çiçeklerle şeylerle ilgili. Efendim niye dertli dolaptan bahsediyor? Dertli dolap niçin böyle dönüp dönüp inilersin gıcır gıcır gıcır gıcır böyle şey yaptıkça? Yani oradan öbür tarafa efendim intikal etmek için. İşte biz de yani ben haklıyım demek kafi değil. Söyleyiş tarzını güzel yaparsak beğendirebiliriz kendimizi. Güzel yapmazsak kimse beğenmez, toplanmayabilir. Efendim sözümüzü dinlemeyebilir. Bak kafirler bu işi öğrenmişler, ilerletmişler. Aldatıyorlar millet. Bir kitaptan bahsettiler. Kadınlardan bahseden bir kitapmış. Ama hep içinde müstehcen şeyler varmış. Kötü şeyler varmış yani. Eve belki sokulması doğru değil. Hocam diyorlar belki 30. baskısını yaptı. 30. baskısını yaptı. Dedim o zaman bize de bir güzel başka eser yazıp bizim de o kadar tiraj sağlamamız mecburiyet oldu dedim yani. Çünkü nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar işte. Beğendiriyorlar, reklamını yapıyorlar, satıyorlar, okutturuyorlar. Ondan sonra da kafaları bozuluyor karşılarındaki kimselerin. Yani karşılarındaki insanların kafalarını kendilerinin paralarını da alarak bozuyorlar. İşin enteresan tarafı bu. Yani para ondan, zarar da gene kendisine seve seve yapıyor. Sigara da öyle. Sigara konusu da öyle. Efendim yurt dışına o kadar parası gidiyor, efendim bu kadar sıhhati bozuluyor, bu kadar efendim zararları var, kanser yapıyor, felç yapıyor vesaire vesaire vesaire, parayı verip alıyor. Onu nasıl yapmışlarsa yapmışlar. Evet, bütün bunları nereden açtık? Hasbiyallah ve nimel vekil, emanun likülli haifin. Hasbiyallah ve nimel vekil sözü, yani Allah bana kafidir, o ne iyi vekildir demek, her korkan insan için garantidir. Yani korkusunun geçmesine vesiledir. Çünkü bir insan hasbiyallah derse, o ne iyi vekildir derse, Allah'ı vekil edinirse, onu Allah korur. Onun işini Allah takip eder. Onun hasmının karşısına Allah çıkar, onun düşmanını Allah tepeler. E olur mu böyle şey? Hem de öyle olur ki, misalleri de var. Yeter ki sen Allah'a hakkıyla tevekkül etmesini bil. Eğer kullar Allahu Teala Hazretlerine güzel bir tarzda hakkıyla tevekkül etmesini becerselerdi, Allahu Teala Hazretleri onları kuşların yavrularının beslendiği gibi beslerdi diyor büyüklerimiz. Yani kuş yavrusu nasıl efendim şey oluyor, besleniyor? Kuşun kendisinin dükkanı mı var? Çarşısı mı var? Pazarı mı var? Ticarethanesi mi var? Sabahleyin evinden aç çıkıyor yuvasına, tekrar akşamleyin tok dönüyor. Nasıl oluyor? Allah rızkını ihsan ediyor. Tevekkül ederse böyle olur. Tevekkül ettiği zaman, Allah'a dayandığı zaman korunur, kurtulur. Tüccardan birisi tek başına seyahat edermiş. O zaman da tabii yollarda tehlikeler var. Şimdi biz akşam geceliğin 12'de geldik yollardan. Sordum bizimkilere, dedim ki bu yollardan bu araba olmasaydı geçebilir miydin? Mümkün değil. Yani araba bozulsa kenarda kalsak bile korkarız. İn yok, cin yok yollarda. Ağaçların arasında karanlık bir yoldan efendim sıcacık arabada kalkıp geliyorsun. Allah'ın büyük lütfu. Allahu Teala Hazretlerine tevekkül eden efendim Allah onun yardımcısı olur, korunur, kurtulur. Tek başına seyahat ediyormuş o tüccar. Demişler ki kervana katıl, tek başına gitme. Kervanda asker var, muhafızlar var, silahlılar var. Yolları belli, gideceği yer belli, emniyet tedbirleri alınmış. Sen onunla gitsene. E Allah bana kafi gelir demiş. Allah'a tevekkül ederim yeter demiş. Ama bir keresinde bir düşman karşısına çıkmış. Silahını almış, efendim, mallarını alacak, kendisini de öldürecek. O da demiş ki müsaade et, madem öldüreceksin beni şurada İki rekat namaz kılayım da öyle canımı al. O zamanın eşkıyası da demek ki gene biraz bir insafı var. Hemen tepelememiş onu. Ona bir namaz kılma fırsatı vermiş. O namazı kılmış, elini açmış. Ya Vedudu, Ya Vedud, Ya Zel Arşil Mecid, Ya Mübde'u, Ya Mü'id diye bir duaya bir başlamış. Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını zikrederek canı gönülden efendim bir Allahu Teala Hazretlerine iltica eylemiş, bir dua etmiş. O anda bir atlı peydah olmuş uzaktan, efendim onu çevirmiş olan o eşkıyayı tepelemiş, kurtarmış onu. Yani müsebbibül esbab olan Allahu Teala Hazretleri meleklerini gönderir, kurtarır. Karşısındaki adamın başına yıldırım indirir, onu mahveder, gene kurtarır. Veyahut bir başka kimse gelir o esnada, kurtulur. Bizim Doğu Anadolu'da eşkıya bir adamı çevirmiş, efendim mallarını almış, paralarını soymuş, cüzdanlarını, şeylerini. Giderken adam arka cebinden para çıkartmış. Pantolonun cebinde de para varmış. Hep paralar aynı cepte değil. Hey demiş, seslenmiş. Bak pantolonunun cebinde de para varmış demiş. Bunlar da gelin alın demiş. Eşkıya bir gülmüş, bir şaşırmış. Ondan sonra Allah Allah gelmiş yanına kadar, elinde silah var. Gelmiş bakmış hakikaten bir demet para da gene arka cebinden çıkmış. Almış elinden gitmiş. Yanındaki arkadaşı diyor ki yahu zaten gidiyorlardı. Yani ne diye haber verdin, böyle arkandaki şeyi görmemişlerdi. Arka cebindeki parayı görmemişlerdi. Ne diye haber verdin? Zulümleri tamam olsun da cezası çabuk olsun demiş. Yani zulmediyorlar ya, yol kestiler, eşkıyalık büyük günah. Efendim, hakikaten o anda emniyet kuvvetleri çıkmış gelmiş, eşkıya orada yakalanmış, şey yapmış. Yani olmuş bir hadise de yılını filan pek iyi hatırlayamayacağım. Adamın şuuruna bak, Allah'a dayanıyor efendim. Bu zalimi Allah elbette tepeler. Bu bana zulmediyor. Beni yolda çevirdi efendim, malımı alıyor diye. Düşünce tarzı da enteresan yani. Biz de Allah'a hakkıyla tevekkül etmeyi öğrenelim. İmtihanımıza girerken tevekkül edelim, işlerimizde tevekkül edelim, efendim her türlü halimizde Allah'a sığınalım, her korkumuzda Allahu Teala Hazretlerine iltica edelim. Yalnız başka hadis-i şeriflerden bildiğimiz bir gerçeği de size hatırlatmak isterim muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerine sen geniş durumdayken, rahat durumdayken, sıhhatli durumdayken, zengin durumdayken duadan geri kalma. Yani şu anda sıhhatin yerinde mi? Yerinde. Paran pulun var mı? Var. Karnın tok mu? Tok. Sırtın pek mi? Pek. Yani her şeyin yerlerinde, tıkırında. Ama bu anda duayı unutma. Taarraf ilallahi firrekai ya'rifkallahu fişiddeti. Sen böyle geniş zamanında Allah'a kulluğu ihmal etmezsen, unutmazsan, Allah Teala Hazretlerine ilticadan geri durmazsan, Allah sıkıntıya düştüğün zaman senin imdadına yetişir. Ama geniş zamanında hiç Allah'ı anmazsan, hiç hatırlamazsan, hiç o tarakta bezin olmazsa, vur patlasın, çal oynasın, eğlenip dururken, o günahkar gidişin sebebiyle Allah başına bir bela patlattığı zaman, bir ceza geldiği zaman yana yakıla artık başlar yalvarmaya, yakarmaya, efendim elinde tesbih, başında takke, efendim Eyüp Sultan'a kurbanlar adamak, bilmem ne bilmem ne, bir sürü böyle şeylere girişiyor. Gene istediği olmadı. Neden? Geniş zamanında Allah'a iltica etmedi. Başı sıkışınca ondan iltica etti. Ondan o başından kalkmasını istediği şey zaten onun gafletinin cezasıydı. Ceza geldikten sonra kalkmak olur mu? İdam mahkumunu sehpaya getirmişler. Son arzun nedir diye sormuşlar. Demiş ki ilmi boynuma geçirmeyin, gıdıklanıyorum da demiş. Boynuma geçirmeyin. Artık orada ilmi boynuma geçirmeyin demenin şeyi yok. Mahkeme bitmiş. İdam hükmü tasdikten geçmiş. O olacak. Başka bir çaresi yok. Yani kula Allah cezayı veriyor. Aman ya Rabbi, affet ya Rabbi. Geçmiş ona. Yani evvelce iyi kulluk yapacaktın. Şimdi bu onun cezası. Yapmadığının cezası oluyor. Onun için geniş zamanlarınızda Allah'ın nimetlerini düşünün, şükredin. Allahu Teala Hazretleri bize kafidir. O ne iyi vekildir. Allah bizi her korktuğumuzdan emin eylesin. Efendim her umduğumuza nail eylesin. Dünyada da ahirette de afiyet ve saadet ve selamet ihsan eylesin. Dünyada sıhhatle afiyetle yaşayıp ahirette de efendim cennetine, cemaline nail olmayı nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ı zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, haf-i yezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 16'yı dinlediniz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Zikir çok kolay bir ibadettir. İbadetlerin en kolayı hangisidir? Zikirdir. En yapılmayan hangisidir? Zikir. Niye yapılmaz? Şeytan kandırır bu Müslümancıklar. Saf bizim Müslümancıklar, kanarlar. Şeytan aldatır, yaptırmaz zikrini. Gazete okur, televizyon seyreder, roman okur, efendim laklak eder, efendim gevezelik eder, dedikodu eder, zikir yapmaz. Neden? Zikir sevaplı da ondan. İsteyerek mi yapmıyor? Hayır, şeytan günahları allar, pullar, süsler, güzelleştirir, bunun önüne sürer, oltaya balığın takılması gibi takar bunu, çeker günaha. Onun için çok dikkat etmek lazım.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız, şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırım.

0: Keşfe hazır mısın?
1: Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

0: Mühim olan insanı insan yapan içi, iç dünyasının güzel olması lazım. Onu ıslah etmeye çalışmak lazım. Ve bu da tasavvuf dediğimiz ilimle oluyor. Yani insanın içinin ıslahı için başka mektep yok. Yani insanın kalbini ıslah nasıl olacak derseniz, önce ben nasıl olmuş olduğunu düşünün derim. Tarih boyunca insanın içinin ıslahı nasıl olmuş? Yunuslar, Mevlana'lar, sevdiğiniz mübarek Evliyaullah şahıslar nasıl yetişmiş? Nefsini ıslah ederek, içini ıslah ederek yetişmişler. Onun için işin aslı esası kalbi temizlemek. Yani dinimizin birinci, en önemli hükmü, emri, temel kaidesi niyet değil mi? Ameller niyetlere göre değil mi? Yaptığımız her işte niyetimiz neyse karşılığını ona göre almayacak mıyız? İyi niyetliysek mükafat, kötü niyet görürsek ceza görmeyecek miyiz? İnsanın içinin ıslahı önde geliyor. İçi ıslah olursa dışı da Allah zahirini de ıslah eder. Batınını ıslah ederse bir kul, Allah onun zahirini de ıslah eder. Efendim o zaman zahiren, batınen, kalben ve kaliben, kalip ne demek? İnsanın dışı demek. Kalp, insanın içi demek. Kalben ve kaliben, zahiren ve batınen, efendim ruh ve bedence insan güzel olur. İşte içi ıslah oldu mu dışı da güzel oluyor. Herkes seviyor.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: Alo.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yok.

0: yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك.

0: وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul-alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaül Hüsna sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanur rahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak O'nun huzurudur.
0: Allahümme bike asbahna ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtu ve ileyken nuşûr.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm, fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın

0: bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahumma inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahumma fatiras semawati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin, görüneni görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'elukel afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi rıdâke.

0: محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü müttefin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَيَعْلَمْ أَيُّهَا الْإِخْوَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ kardeşlerinizden birisi ahirete göçtü. فَنَسَرْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ toprağa döktünüz üstüne. فَلْيَكُنْ رَجُلٌ مِنْكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ onun bu cenazenin mevtanın başı ucunda dursun. Dursun. Toprağı örttünüz. Ölmeden değil. Ölmeden evvel telkin yapılır. La ilahe illallah de. Misi için zorlanmaz kendisi de. Bu sanki canınla müşkul. Sıkıntısı var. Yalnız onun başında oturan arasında la ilahe illallah la ilahe illallah diyerekten ona ikaz şişesini yaparlar. Sen de demek yerine. Sen de desen olmaz. O zamanda belki demem deyiverir Allah'ım oğlum. İnne râsî sümmel yekûl. Ya filan ibni filan. Ey filanın oğlu filan. Fînnehu yekûl erşid nâ rahimekallah. Der ki içeri, ah bana Allah rahmetin sana beni irşad et vakit. Ne demek istiyorsun söyle. Bu gelir ses. Velâkin lâ teş'urûn sümmel yekûl üskür mâ kharış aleyhi mined dünya. Ey Ahmetoğlu Mehmet, şu dünyadan çıktığın günü hatırla, hatırla ki şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Böyle bir Müslüman edin, bunu diyordu. Bunu hatırla da sorulursa sana sen de böyle de. Ve enneke radıyte billah rabben ve bi Muhammedin nebiyen ve bil İslamu dinen ve bil Kur'an'ı imamen diyerekten bu cevapları ver. Bunun faydası. وَاِنَّهُ اِذَا فُعِلَ ذَٰلِكَ Mevtanın başında İmam Efendi duruyor, bu terkini yapıyor. Bu yapılmasıyla اَخَذَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ bu iki sorgucu melek birbirinin elinden tutarlar. اَخَذَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ اَحَدُهُمَا يَدِ صَاحِبِهِ arkasının elinden tutar da سُمَّ يَكُولُ لَهُ اَخْرُجُ بِنَا مِنْ اِنْدِ هَذَا bu adamın yanından artık gidelim. Bunun cevabı yukarıdan verildi. Bunun söylemesine artık bundan cevap beklememize lüzum yok. Hadi gidelim. Derler. Giderler. Hâzâ mâ tesnû. Fakat lükkine hüccetü. Velâkinne Allah azze ve celle hüccetü dûnû. Kâle racunu ya Resûlallah. Fî inlem âruf ümmehû. Biz bunun anasını bilmiyoruz demiş birisi orada. Ya Resûlallah biz bunun anasının adını bilmiyoruz. Ne diyelim? Ensibü ilâ Havva. Havva halde bize havale edin. Havva oğlu de. Baba adıyla çağırmazlar. Ahmet'in oğlu Mehmet demezler. Niçin? Anne annedir. Anne annedir. O doğurmuştur onu. O annesidir. Onun için annelerin adıyla çağrılır. Annesinin adını bilmiyorsak Hazreti Havva var demize havale

derken onun oğlu derken söyledim. Böyle bugünkü şiddet günü için bu fırsat günü olan dünyada iyi günlerimizi, cennet günlerimizi kazanabilecek amal-i salihayı ve Allah-u Teala'nın razı olduğu amelleri işlemeye Cenab-ı Hak cümlemize muvaffak. Namazımızı kıldık. Emri ilahi. Mecburuz bunu yapmakta. Canım neden yapacağız? Yani Allah'ın emridir yapacağız. Nasıl ki karınlarımızı doyurmak için ekmek yemek mecburiyetindeyiz. Yemezsek vücudumuz tahammül edemiyor, ölüyoruz. İşte bunun gibi ruhumuzun beslenmesi için de ibadete ihtiyacımız vardır. İbadetler yapmasak ruhlarımız ölür. Ruhlarımızın ölüşüyle artık büyük küçük hak hukuk tanımaz. Önüne geldiğini saldırır, önüne geldiğini koparır. Bu nasıl insan yani? Bu da insan ya. Ama nasıl insan? Ruhan ölmüş insan. Onun için Allah'tan korkandan her şey korkar. Allah'tan korkmayandan da Allah muhafız etsin. Allah'tan korkuyor. O haşyetullah yok. Mesuliyet korkutuyor. Öldükten sonra hesap olunacak. Cennet varmış, cehennem varmış. O korkuyor. Onun için istediğini öldürüyor, istediği parayı da alıyor. Ama beni sana tutacak kalmış, öldürecekler. Rüyada akıl vermiyor. Onun için اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَا Namazı kıldık. Elhamdülillah. Ezan okundu. Emri ilahiye, abdestlerimizi aldık. Geldik. Günahlarımız bir kere döküldü. Huzur-u ilahiye durduk. Ve اَتَيْتُ الزَّكَةِ Zekatlarımızı da verdik. Ve هَجَرْتَ الْفَوَاحِشِ Bununla beraber مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَالْتَ Gerek iç, gerek dış ne kadar günah varsa onları da terk ediyoruz. Onlardan da hicret ediyoruz. Asıl hicret مَعْنَهَا اللّٰهُ Allah-u Teala'nın nehyettiklerini terk etmektir. Hicret, memleketi terk edip de oradan buraya gelmek değil, yahut buradan Mekke'ye gitmek değil. El-hicretü terk-i مَعْنَهَا اللّٰهُ Allah'ın yasak ettiklerini terk etmek en büyük muhacirlik. En büyük muhacirlik. Muhacirlere ne büyük sevap veriliyorsa günahları terk edene de aynı sevaplar öylece veriliyor. Bunun için İmam Birgibi Hazretleri'nin eserinde okumuştum. Terkü zerretin min meharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn der. Ufak ehemmiyet vermediğimiz bir hatayı, bir kusuru, bir kabahat terk edebilmek Allah bunu yasak etmiştir. Bunu terk edebilmek yer gök ehlinin yapacağı nafile ibadetlerinden daha iyidir. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. İbadet etmek kolaydır. İbadet etmek kolaydır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, işte zekat vermek var olunca hepsini yapar insan. Fakat fenalığı terk etmek kadar zor şey yoktur. Hele bir kere alıştın mıydı o fenalığa? Bu fenalığı terk etmek ölüm demek. Bunun için en güzel şey Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk edebilmek ve onlardan uzak olmak ve onları alıtmamaktır. Binaenaleyh çocukların terbiyesinde çok ihtimam lazım. Ki çocuk daha henüz küçük yaşındayken ahlak-ı İslami'yi öğrenmeli, terbiyeyi öğrenmeli, nezaketi öğrenmeli, büyüklere saygıyı öğrenmeli, Allah'a kulluğu öğrenmeli. Allah korkusu çocukluyken daha çocukken içine sinmelidir onun. Bunun sahibi Allah var. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Gördüğü ve bildiği halde bunun huzurunda nasıl insan bu çirkinlikleri yapabilir? Nasıl bu hataları işleyebilir? Bunun için evvela lazım olan bu fuvahiş olan şeylerin hepsini terk edebilmek fe ente muhacirun. İşte sen hakiki bir muhacirsin o zaman. Hakiki bir muhacirsin. Nasıl ki Mekke'den Medine'ye gelmek için hicret etti ve Ashab-ı Kiram. Ashab-ı Kiram'ın ehli Mekke olan kısmına muhacir diyorlar. Ehli Mekke'den hicret edip Medine'ye gelenlere muhacir diyoruz. Yerli Medine'liye de Ensar diyoruz. İşte bu muhacir olan Mekkelilerin Medine'ye gelişlerindeki ne kadar sevap varsa bu sevabı kazanır. Kim? Günahları terk eder. Ufâbeyi yok. Yine اِذَا اُقِيمَتُ الصَّلَا فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ Kâhmet gelindi, geldi. Kâhmet edilirken ben camiye girerken iki rekat nafil namaz kılar, tehiyyetül mescid derler. Şunu da kılayım da öyle imama uyayım. Sakın bunu yapma. Kâhmet olunduktan sonra imam da Allah'a ikrar dedikten sonra o tehiyyetül mescid yerde dursun, sen imama uy. Başka namaz kılmaz artık. Yalnız sabah namazlarında eğer ikinci rekata erişeceğini aklın keserse, birinci rekata çıkacağım ama ikinci rekata imama erişeceğimi aklım keserse, sabah namazının sünnetini terk etmemek için o kılınır. Ama ikinci rekatta da erişemeyeceğim birinci rekatı yaptı o imam. Rüküye gitti, kalkıyor ikinci rekata. İkinci rekatta da ben sünneti kılıncaya kadar o ikinci rekatta kaçacak. Öyleyse artık onun kusurunu Allah'tan diler. Allah'a kadar der, imam efendi uyar. Şunu da okuyayım kafircesin. اِذَا اُقِيمَتُ الصَّلَاةِ Bakın buna da dikkat edin. اِذَا اُقِيمَتُ الصَّلَاةِ Ezan okundu. Ve hadar eşya akşam yemeği de hazırlanmış. Akşam yemeği de hazırlanmış. Ezan da okundu.
Namaza gitsek yemek kalacak. Yemeği yiysek namaz kalacak. Bak ne diyor? Tebde'u bil aşa. Öyleyse siz yemeğinizi yiyiniz. Bunda çok mühim salat bir şeyler var. Namazda matlub olan huzurdur. Namazda matlub olan huzurdur. Aç olan bir insanın yemeği hazırken namaza durduğu vakitte içi bu yemekle alakadar olur. İçi bu yemekle alakadar olur. Huzur kaybolur. Bu huzuru kaybetmemek için ne kadar mühim bak. Bu huzuru kaybetmek için cemaati terk ettiriyor. Yemeğini ye, sonra namazı. İkinci bir cemaat bulursan bulursun, bulamazsan kendin yersin. Bunun altında bir hadis daha var. O da daralmış. Sıkıntısı var, abdest edecek. Gerek küçük gerek büyük. Ezende oturmuş. Şimdi şu abdesti, şu namazı kılayım da sonra abdestimi tazeleyeyim. Bu da hata. Bu sıkışıklıkla namaza gitmek, cerahat tenzihlemek yok. Ya hemen rahatlanırsın ama cemaati kaçırdın, zarar yok. Nadiren olur bu vakalar. Yeniden tekrar kendi kendine kılarsın namazını. Ama rahatla kılarsın. Çünkü böyle sıkışık haliyle namazı duran insan, sıkışa sıkışa ne yaptığının bile farkına varmaz insan. Nasıl namaz kıldığının bile farkına varmaz. Asıl namazda matlub olan huzur ve huşudur. Şimdi bu mühim bir mesele. Namaza geldik ama gönlümüz dükkanda. Sandalyeyi koyduk dükkanın önüne. Ben namaza gidiyorum diye çıktık. Ama müşteri geldi mi gelmedi mi, acaba bir şey oldu mu olmadı mı diye. Gönül böyle meşgul olunca çok zor olur. Binaenaleyh gönlünü de beraber getir. Hakkın huzurunda gönlünle. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Fatih-i Samadaniyesine masal etsin. Bak şimdi o namaz hakkında bir tane okuyayım. Bize kıymetü salah. Ezan okundu. Kütihat evvâb-ı sema. Gök kapıları açılır. Evvâb-ı sema. Ve sücibet dua. Eller açılır ya Rab. Ne dilekçiler var, diliyor Cenab-ı Hak'tan istiyor. Bunların dualarına icabet olur. Bu ezanlar okunduğu vakitte sema kapıları açılır. Dualara icabet olur. Kabul olunur dualar. Yani ezan, yatsı namazın ezeniyle, sabah namazın ezanlarında uyanık olup da o ezanlara iştirak eder evinden. Allahu Ekber. Mesela hasta evinden ezan okurken bu da ezana iştirak ederken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı müezzin dediği gibidir. Sonra elini açar, ya Rabbi okunan ezanı Muhammed'i hürmetine bana sağlık ver, afiyet ver, rızk bolu ver, bu ver, bu ver, ne diyecekse der. Bu reddolunmaz bir dua. O yüzden sarafel nusarfi min salah, namazı kıldık, bitti namaz. Velem yakın, bak şimdi duanın içerisine bak. Namazı kıldık, işimize taşıyacağız. Dükkana gideceğiz. Bitirdik ya, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedik. Selamı verince babacınca kapı gidiyor ya. İşte onun gibi sen de sakın ha namazdan bitirir bitirmez bu duayı yapmadan kalkma. Bu duayı de. İntesbih çekeceğiz başka. Fakat şu duayı da diyor. Nedir o dua? Velem yakın. Allahümme ecini minen nâr. Ve edhilni cennete ve zevvitni minel hurul ün. Şu üç şey. Ya Rab beni azabından emin eyle. Azabından emin eyle. Namazı kıldım ama bu duayı da yapacağım. Ya Rabbi beni azabından emin eyle. Halas eyle. Ve edhin cennet. Beni cennetine de kok. Buna da ben aşıkım, hayranım. Buraya da kok beni. Hem cehennemden halas et, cennetine de kok. Deyince kâletil melâike. Melikler diyor ki ya vay. Hâlâ a'cize en yestecîre min cehennem. En yestecî Allah'ım diyor. Sen ne aciz insansın ki namazı kıldın da bu duayı yapmıyor. Sen cehennemden kurtulmayı istemiyorsun, cennete girmeyi istemiyorsun. Bunları demeden kalktın ki ne aciz insansın. Allahümme ecirni minennâr. Beraber diyelim. Allahümme ecirni minennâr. Ecirna dersek hepimiz deriz ki o daha âlâ. Beni demekten hepimiz cehennemden halat et demek daha iyidir. Allahümme ecirna minennâr. Ve edhilnel cennete ba'da biraz. İyilerle bizi cennete de koy ya Rabbi. Biz ona İstikat kesmedemeyiz. Kendi kudretimizle cennete giremeyiz yani. Ama sen lütfuna tutarsın bizi. Allah'ın Celle ve Alâ'yı görmeyiz. Ama neden görünmezse dünyada görmesi mümkün değil. Bu gözler bunu görmeye tahammül etmez onun için. Ancak ahirette görülecek. Ama kendisinden anlıyoruz. Eserlerinden anlıyoruz. Bu eserleri görüyoruz. Mahlukat, mevcudat, yerde gökte sürüyene. Bunlar kimsenin eseri olamaz. Ancak Allah-u Teala'nın eseridir diyelim. İntikal ediyoruz. Nasıl ki bir yoldan geçerken bir iz görüyoruz. Buradan tank geçmiş diyoruz. Buradan efendim otomobil geçmiş diyoruz. Buradan otobüs geçmiş. Neden anlıyorsun? İşte bu iz onun izi diyorsun. Bu izlerden intikal ediyoruz. Oradan geçene de bu kadar eserler. Sen, ben de onun içine dahil. Bu eserler Allah-u Teala'nın eseridir. Bir insan diyor ki
Yani Allah'a ben görmediğime inanmıyorum.

inanır mıyım? Evet, inanmam. Senin aklın var mı? Göster bana bakayım. Aklını gösterebilir misin bana? Canın var mı? Göster bakayım. Gösteremiyorsun. Canım belli işte. Bak eserler, bu kadar eserlerim var benim. Bundan belli. Ama barikadan senin eserinden sen belli oluyorsun da mükâinatın eserlerinden Allah belli olmaz mı? Senin gibisini, benim gibisini kim yaratabilir? Şu yaratılışa bak. Kainat başka. Ama biz onun hulasasıyız. İnsan şöyle kendine bir baktı mıydı? Bunu yaratan Allah'tan başka kimse olmaz. Şu ufacık göz bebeğine bak. Ufacık vercimek tanesine kadar kainatı içine sokuyor. Bir baktın, her tarafı görüyorsun. Bu intikal tersi gelmez insana. Şu kafadaki görüşler, duyuşlar, sezişler, bunlar insanın yaratıcısı olduğuna intikal kafi demedi. Allah affetti kusurlarımızı. Onun için cennet kayıptır. Cehennem kayıptır. Mizan kayıptır. Görmedik, kayıptır. Ama Allah-u Teala'nın bildirmesiyle biz bunlara iman ediyoruz. Elhamdülillah. Cennette de imanımız var. Cehenneme de imanımız var. Mizana da imanımız var. İman, işte bu iman dolayısıyla varlığına da imanımız var. Peygamberimize de kitabımızda neler yazılır, hepsine imanımız var. Bu iman dolayısıyla inşallah Cenab-ı Hak bizleri de sevdiği, razı olduğu kulların arasında kabul eder de bu cennetiyle cümlemizi müşerref kılar. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesmeden kullardan zümretine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

benim çok sevdiğim kitaplardan efendim en şeyi böyle kolayca elde edebileceğiniz ve neşri çok olduğu için açıklamaları vesairesi kolayca takip edebileceğiniz Riyaz-ı Salihin var. Diyanet'in bastığı Sahih-i Buhari var. Sahih-i Müslim var. Ebu Davud var. Nesai var. İbn-i Mace var. Bunların hepsi efendim Türkçe'ye tercüme edildi. O kitapları, sahih hadis kitaplarını okuyacaksınız ve her okuduğunuzu da okuduktan sonra efendim uygulayacaksınız. Çünkü ilim sırf bilgi toplama işi değildir. İslam'a göre bildiğini uygulamaktır. Bir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz, uygulayacaksınız. İki, ümmet şuuruna sahip olacaksınız. Yani biz bir Allah'ın sevdiği, efendim Allah'ın rahmetine ermiş, mazhar olmuş yüksek bir ümmetiz. Ümmeti Muhammed ümmeti merhumedir. Yani Allah'ın rahmetine ermiş, efendim methedilmiş bir ümmettir. Efendim ümmetini seveceğiz, ümmet şuuruna sahip olacağız ve ümmeti her türlü tehlikelerden korumak için elimizden geldiğince efendim gayret göstereceğiz ve her türlü yardımı yapacağız.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak o oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Evet. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor. Evet.
0: 2 dakika. Az, öz. Akra. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de siklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: handcuff lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikte takvimler 1 Eylül Salı sabahını gösterirken. Efendim hayırlı ve bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Eylül ayını da karşıladık. 1 Eylül Salı sabahına eriştik. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Ve tabii sizlerden gelen mesajlara da yer vereceğiz. 0501-630-3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Hicri takvime göre de 19 Rebiülevvel 1448'i gösteriyor bugün takvimler. Yayında paylaştığımız haberler, program arşivleri, canlı yayın ve pek daha fazla içeriğe Akra Medya sayfamızdan erişebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da yapıldı. Bu haberle başlayalım. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını dün İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıda savunma sanayinde işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşmiş ve bu anlamda Mekke Anlaşması'na imza atmıştı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir işbirliği niteliği taşıyor diyebiliriz. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliği ve askeri birlikte çalışabilirlik, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi anlaşmada öne çıkan noktalar arasında mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiren ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturan bir anlaşma olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ettiğimizi de belirtelim. İlk gününden bu tarafa tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaştığımız bu haberi Akra Medya'nın manşetleri arasında da bulabilirsiniz. Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen bir kampanya var. Çekut'un 50 bin zeytin fidanı hedefi. Bu amaçla toprakla buluşturulması hedefleniyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler, dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bunun için de

dikiliağacımvar.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Eğitim gündemine göz atalım. Eylül ayı geldi. Şehre dönüşler hızlandı. Okulların açılmasında da artık sayılı günler kaldı. Bir yandan da üniversiteler için mazeret kayıtları alınıyor haberini görüyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci sona ermişti, ancak kayıt hakkı kazandığı halde süreci içerisinde kayıt işlemlerini yaptıramayan adayların mazeret kaydı imkanı var. Adaylar 4 Eylül tarihine kadar yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. Mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uygun bulunan adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilmiş olacak. Diğer yandan okullar yaklaşıyor demiştik. Okula ilk adım velilerle atılacak haberini görüyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerle birlikte bu yıl anne babalar da eğitim sürecinin aktif bir parçası olarak okul kapısından içeri adım atacaklar. Ailemle Okul Yolu programı kapsamında hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Veli Hatıra Defteri, öğrencinin ilk okul yılını aile okul işbirliğiyle bir anı ve gelişim yolculuğuna dönüştürecek. Defter, çocukların aileleriyle öğrenmelerine, okul deneyimlerini paylaşmalarına ve ilk yıllarına ilişkin anılar biriktirmelerine imkan sağlayacak. Defterin ilk sayfaları uyum haftasına ayrıldı. Çocuk okul bahçesinde ailesiyle çekilen ilk fotoğrafını okulda ilk günüm sayfasına, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilk fotoğrafını ise sınıfta ilk günüm bölümüne yerleştirecek. Böylece yıllar sonra dönüp bakabileceği ilk okul günü hatırası oluşturulacak. Uyum haftasının en dikkat çekici çalışmalarından biri de ailemden mektup şeklinde anne babalar çocuklarını okula gönderirken neler hissettiklerini, okulun ilk gününde onlara söylemek istediklerini ve yıllar sonra bu sayfayı açtıklarında hatırlamalarını istedikleri bir anıyı yazacak. İlk haftanın izleri etkinliğinde ise çocuk öğretmeniyle tanışması, sınıfını ve bu şekilde hatıralarını not edecek şeklinde ayrıntılar görüyoruz. Tabii onlar için hayatın önemli dönüm noktalarından biri olacağı için de bu izlerin kayıt altına alınması planlanıyor. Diğer yandan ilk gün vedayı uzatmayın şeklinde bir tavsiye de görüyoruz. Okul öncesi 1. ve 5. sınıfların uyum eğitimi 7 Eylül itibariyle, yani gelecek hafta başlıyor. Uzmanlar ebeveynleri okul kapısında vedayı uzatmamaları ve çocukları sorguya çekmemeleri konusunda uyarıyor. Milyonlarca öğrenci için ders zili 14 Eylül'de çalacak, ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak minikler için okul kapıları bir hafta önce açılacak. 7-11 Eylül arasındaki uyum eğitimleriyle çocukların yeni girdikleri eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ve okul düzenine alışmaları amaçlanıyor. Burada tabii vedanın kısa, net ve güven verici olması gerektiği hatırlatılmış eğitimciler tarafından. Ben zaten kapıda olacağım denilip okuldan ayrılmak çocuğun ebeveynine güvenini zedeleyebilir. Ağlayan çocuğa sen artık büyüdün, arkadaşların ağlamıyor ya da korkacak ne var gibi sözler söylememek gerekiyor. Her çocuğun yeni ortama alışma süresi farklı olabilir. Özellikle 1. sınıfa başlayan çocukların ailelerinde ne zaman okuyacak, bugün hangi harfi öğrendin gibi akademik beklentiler ilk günlerden başlar. Bu doğru bir durum değil. Okuldan çıkan çocuğa da öğretmenin ne dediği, arkadaş edindin mi, yemeğini yedin mi, kimse sana bir şey yaptı mı gibi cümleler, sorular yerine bugün en çok ne hoşuna gitti gibi açık uçlu sorular sorulması uyum sürecini kolaylaştırır tavsiyesini görüyoruz. Bir Eylül tabii balıkçıların da vira bismillah diyerek denize açıldıkları bir takvime de karşılık geliyor. 2026-2027 su ürünleri av sezonu başladı. Av yasağı döneminde teknelerin bakımını yapıp ağlarını onaran balıkçılar

Maçlar yeni sezonda Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde bira bismillah diyerek denize açıldılar. Akdeniz'de ise 15 Eylül'de yasak sona erecek. Yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi 4,5 aylık hazırlık sürecinin ardından denize açıldı. Yeni sezonda öncelikle Karadeniz'de Palamut ve Hamsi, Ege'de ise Sardalya açısından bereketli bir sezon bekleniyor.

Akramobil hattımızı hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız iletin lütfen. Bulunduğunuz şehrin hava yol durumu bilgilerini de yazabilirsiniz. Akra Medya sosyal medya hesaplarına göz atalım. Neler var bakalım. Son paylaşımlar arasında ki bu sabahki paylaşım hakikati görmek başlığını taşıyor. Kur'an'a bakan göz artık gerçekleri daha net görmeye başlar. Onu anlayan kalp gerçek huzuru hisseder. Gerçek huzur bu gerçeği görenlere nasip olur şeklindeki hatırlatmalardan oluşan özel bir video içerik var karşımızda. Bunun öncesinde ise başkaca videolar var. Özellikle Konya Karaman bölgesinde görülen obruklarla alakalı bilgilendirici bir videoyu görüyoruz. Bunun evvelinde ise Allah'ım hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl, ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl şeklindeki dua hadisi var karşımızda. Diğer paylaşımlar arasında Akra Medya sosyal medya hesaplarından göz atabilirsiniz bu içeriklere değerli dinleyenlerimiz. Öğrencilere sosyal jet lag tehdidi başlıklı bir başka haber var karşımızda. Uzun mesafeli uçak yolculuklarında farklı saat dilimlerine geçildiğinde ortaya çıkan biyolojik rahatsızlıklar jet lag olarak adlandırılıyor. Benzer bir durumun öğrencilerde de görüldüğünü belirten uzmanlar, okula gitmek için çok erken kalkmanın ve hafta sonları geç saatlere kadar uyumanın sosyal jet lag'a yol açtığını ve bunun kaygı bozukluklarını tetiklediğini söylüyor. Yapılan bir araştırmada okul ve sosyal yaşam arasındaki saat değişikliklerinin vücutta jet lag etkisi yaptığı tespit edildi. Bunun öğrencilerin psikolojisini etkilemesi nedeniyle okul idarelerine ilk ders saatinin önemsenmesi önerilirken tabii yaklaşan eğitim dönemi öncesinde de artık bu sürecin bir düzene konulması yönünde tavsiyeler de karşımıza çıkıyor. Elle yazmak hafızayı güçlendiriyor şeklinde bir haber var sırada. Ayrıntılarına bakalım. Dizüstü bilgisayarın klavyesinde yazmak veya telefonda tuşlara basmak yerine elle yazmanın ciddi bilişsel faydaları var. Tabii günümüzde dijital araçların çoğalmasıyla birlikte kalemle yazmak, not almak alışkanlığı bir hayli azalmış durumda. Notlar dahi elinizdeki cihazlara dijital olarak alınıyor artık. Okul ve eğitim sürecinin dışında kalem kullanımının azaldığı görülüyor. Ancak bunun etkilerine dair çok ilginç, çarpıcı veriler var. Hem yazma alışkanlığının unutulması hem de bilişsel anlamda gerilemeye yol açması yönünde. Bu sebeple hatta bazı ülkelerde okullarda yeniden basılı materyallere ve yazılı materyallere geçilmesi yönünde kararlar alındığını da görüyoruz. Bu durumun yeniden düzeltilmesi anlamında. Habere dönelim. Elle yazmanın fiziksel deneyimi sırasında aslında çok önemli şeyler oluyor demiş eğitimciler. Bunun nedenlerinden biri elle yazmanın klavyede yazmaktan daha yavaş olması. Bu da düşünceler ortaya çıktıkça laptop klavyesinde metni hızlı yazmaya kıyasla onları daha bilinçli bir şekilde ele almamız için bize zaman tanıyor. Araştırmacılar daha yavaş temponun daha düşünceli ve bilinçli olmamızı sağladığını, eleştirel analizi teşvik ettiğini belirtiyor. Öte yandan elle yazmak hafızayı da güçlendiriyor. Harf

Yazma eyleminin beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği bulunmuş. Bu bağlantılar yeni bilgileri özümsemek ve hafıza oluşturmak için hayati bir unsur. Araştırmacılar 36 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada bunun klavyeyle yazmada gerçekleşmediğini belirtiyor. Yine bir diğer üniversitenin çalışmasına göre el yazısıyla alınan notlar insanların kavramları daha iyi görselleştirmelerini sağlıyor. Çizimler ve bilgileri sayfaya yerleştirme biçimleri aracılığıyla mekansal akıl yürütme kullanılıyor. Bu özellikle notları gözden geçirme fırsatı verildiğinde elle not alanların kavramsal sorunlarla daha yüksek performans göstermesine yol açıyor. Ayrıca doğru harfleri çizmek için tükenmez veya kurşun kalem tutup basıncı izlemek bir tuşa basmaktan daha fazla çaba gerektiriyor. Dijital bir dünyada yaşasak da elle daha fazla yazmak için atılabilecek birkaç adım var. İlk olarak çantada bir defter, not defteri kullanılabilir ya da yapışkan notlar ve kalem taşınabilir. Eşyaları elinin altında bulundurmak bu pratiğe daha fazla bağlı kalmayı sağlar. Evde ve dışarıda yanınıza bir kitap bulundurabilirsiniz. Hem kurgu hem de kurgu dışı eserler okumak, kelime dağarcığını genişletip yazı tarzını geliştirerek daha fazla yazmaya da teşvik edebilir şeklinde bir öneri de paylaşılmış.

8.50 oldu saatimiz. Mesajlarınıza bir yandan ulaşıyor. Hayırlı yayınlar Akra ailesine Nevşehir'den Oruç Avcı selam ve dualarımızla diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Kolaylıklar dileyelim aynı zamanda. Cennet Atalay Afyonkarahisar'dan ulaşmış. Hayırlı günler diliyoruz diyor. Fatma Hanım'ın da hayırlı bereketli sabahlar mesajını gördük ekranımızda. Kırıkkale'den Haydar Bey ve Fatih Başdoğ'da tüm arkadaşlara selamlar ve hayırlı yayınlar mesajıyla katılmış programımıza. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a mesajınızı paylaşmayı sürdüreceğiz ve birazdan yeniden sizlerle birlikte olacağız.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
4: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz edeceğiz. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağı bize çok yönlü iletişim imkanları sunuyor. Mekandan bağımsız iletişim imkanları gelişirken nitelikli iletişimin önemi de artıyor. Zira yapılan araştırmalar insanların günlük hayatta birbirlerinin ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerine dikkat ettikleri sonucunu ortaya koymakta. Mesajın doğru aktarılmasında ve sağlıklı bir iletişim kurulmasında dil ve dil ötesi unsurların önemine dikkat çekilmekte. İnsanlara doğru yol rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi iletişim konusunda da yol gösteriyor, sağlıklı iletişimi sağlayan sözlü ve sözsüz unsurlara, ilkelere işaret ediyor. Kur'an bu yönüyle insana yaratıcısı tarafından sunulan bir iletişim kılavuzu. Kur'ani iletişim ilkeleri bir bütün olarak ele alındığında İletişimde doruk noktaya ulaşmak mümkün. Kur'an'da tebliğ et, ilet, çağır, söyle, haber ver, bildir, anlat, öğüt ver, selam ver gibi iletişime dair pek çok kitap bulunmakta. Kur'an, iletişim sürecine bütün varlık alanlarını dahil etmekte ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasını öğütlemekte. Allah'ın insana öğrettiği isimler sayesinde diğer insan ve varlıklar hakkında bilgi, iletişim ve ilişkiler gündeme gelmekte. Kur'an, iletişimin önemini, "Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık." ayetiyle bildirmekte. İnsanların tek bir millet olması yerine farklı millet ve kabilelere ayrılmasındaki hikmetlerin başında Allah'ın insanları değişim ve gelişim kabiliyetine sahip olarak yaratması bulunmakta. Çeşitli ayet-i kerimeler insan ilişkilerinde nasıl davranılması ve hangi ilkelerin gözetilmesi gerektiğine dair rehber niteliğinde. İşte bu çerçevede Kur'an'daki iletişim ilkelerini aktaracağız programımızda. Sözsüz iletişim ya da beden diliyle iletişim kurmak bunlardan biri. Kur'an, iletişimin iki temel unsurundan, sözlü ayetler ve sözsüz sembollerden söz ediyor. Vahiy, sözlü iletişimin en güzel örneğini oluşturuyor. Allah-u Teala'nın sözsüz ayetleri olan yeryüzündeki varlıklarsa, akıl sahibi insanla sözsüz bir iletişim kurmakta. İnsanlar arasında beden diliyle gerçekleşen sözsüz iletişimse bir ifadeyle bütün bir bedenin işrak ettiği karşılıklı bir etkileşim. İçinde duyguların da yer aldığı, muhatabı daha fazla etkileyen kalıcı bir iletişim. Ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir." ayet-i kerimesiyle, İki yüzlü iletişimden inananlar men edilmekte. Doğru bilgilendirmek. İnsanın muhatabına doğru ve isabetli bir mesaj aktarması, sağlıklı iletişime gözüren temel kavramlardan. Kur'an, insanı aktarılan ve alınan bilginin kaynağının doğruluğunu araştırmaya teşvik etmekte. Ey iman edenler! Şayet bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz, buyruluyor. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Kur'an, insana iletişimde doğru bilgiyi aktarmanın, sağlam kaynaklardan beslenmenin yanı sıra iyiye ve doğruya yöneltmek, kötü ve çirkin işlerden sakındırmak gayesinin benimsemesini öğütlemekte. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Doğruya ve zorluklar karşısında sabra yönlendirmek. Kur'an'da yer alan iletişim ilkelerinden bir diğeri de insanların iletişim esnasında birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri. Nitekim Asr suresi de bunu anlatır. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Bu surede yer alan 4 maddenin gereğini yerine getirmeyenlerin ziyan ve hüsran içinde olduğu bildirilmekte. İnsanların karşılıklı olarak birbirlerini doğruya yönlendirmeleri, zorluklara karşı aktif bir sabra teşvik etmeleri, iletişimi daha nitelikli kılmakta ve ilişkileri güçlendirmekte. Sağlıklı iletişimin inceliklerinden bir diğeri yumuşak davranmak. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ey Resulüm, genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen, Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile buyurulmakta. Onun davet görevinde başarılı olması, Allah'ın bir rahmeti olarak çevresindeki insanlara yumuşak davranmış olmasına bağlanmakta. Şefkat ve merhamet, insanın iletişimde ve karşılıklı kabulde ihtiyaç duyduğu erdemler arasında yer alıyor. Dinlemek. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Ayetleri, mesajın anlaşılabilmesi için ona samimiyetle kulak verilmesi ve aktif bir şekilde dinlenilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı ve nitelikli bir iletişimin sağlanması için kaynak tarafın mesajı aktardığı esnada alıcı tarafın dinlemesi kaçınılmaz bir gereklilik. Dinlemek, işitmekten farklı olarak özel bir gayret ürünü. İnsanlar arasında kurulacak iletişimin niteliğinin asıl belirleyicisi tarafların birbirlerini karşılıklı olarak dinleme becerileri. Dinlemeyi eşlik eden düşünme, kavrama faaliyeti ve aynalama geri bildirimiyle konuşan kişi

0: Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Allah-u Teala'nın kullarında görmek istemediği her türlü boş davranış arasında anlamsız ve yararsız işler geliyor. Karşılıklı olarak bir duygu, düşünce, bilgi, beceri ve haber paylaşımı olan iletişim, paylaşılan bilgiler anlam ve fayda vermediğinde tek taraflı bir aktarıma dönüşüyor. Kur'an'da boş sözlerden uzak durmak ayet-i kerimelerde müminlerin özellikleri arasında sayılmakta. Bir başka unsur, hakkında bilgi sahibi olunmayan konularda konuşmamak. Ki bu da iletişime engel olmakta ve Kur'an'ın benimsemediği davranış örneklerinden. Haydi siz, hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki, niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz ayetinde bu konuya vurgu yapılıyor. Zira kesin bir bilgiye dayanmadan ortaya atılan iddialar, konuşmanın taraflarına bir fayda sağlamamakta ve anlamsız boş konuşmaya sürüklemekte. Son not, söz ve davranış tutarlılığına sahip olmak. Yine Kur'an-ı Kerim'de, siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ve, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyurulmakta. Bu ayet-i kerimelerde tutarlı söz ve davranışlar sergilemenin gerekliliğine işaret ediyor. İşte bu ayet-i kerimelerden örneklerle Kur'an-ı Kerim'de iletişimin ilkelerinden bahsettik. Sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz ettik. Ayrıntıları Akra Medya'da da bulabilirsiniz.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 9.06'yı gösterirken şimdi yol durumu ile ilgili ayrıntıları öğrenelim. Büşra Pişkin paylaşacak ayrıntıları bizlerle. Büşra Hanım, merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
0: Teşekkürler. Bugün yine yoğun bir trafik var galiba karşımızda. Nedir son durum, ayrıntıları dinleyelim lütfen.
2: Evet tabii, bugün özellikle de köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %54 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %60 seviyelerinde. Baktığımızda tabii Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nda Gülsuyu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Kozyatağı'na kadar devam ediyor. Bu noktadan sonra trafik akışı normale dönüyor ama tabii Avrasya Tüneli bağlantı noktasında Acıbadem çevresinde yine trafik yoğun. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Bostancı mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalar da mevcut. Temat yolunda ise Samandıra gişeleri öncesinde başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için tabii yine Küçükçamlıca, Altunizade, Acıbadem ve Üsküdar civarı trafik yoğunlaşıyor. Yine Ümraniye, Yamanevler, Esenevler çevresinde de özellikle de ara sokaklarda trafiğin yoğun bir şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çavuşbaşı'ndan itibaren bir trafik başlangıcı var. Yoğunluk Çamlık Karşıya güzergahına doğru devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile Beykoz Kavacık çevresinin etkisini sürdürüyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında artan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor ve orada son bulup devamında yol açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Zeytinburnu civarında artan bir yoğunluk var. Gayrettepe güzergahına kadar devam ediyor. Yine köprü bağlantı noktasında trafik yoğunlaşıyor tabii. Tam otoyolunda ise Mevlana Akşemseddin mevkisinde başlayan bir trafik var. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Ancak devamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Köprülerdeki son durumu tekrar göz attığımızda Avrasya Tüneli'nin her iki yaka içinde geçişlerde açık olduğunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışındaki etkisini de sürdürüyor. Köprü çıkışında da bir yoğunluğu var. Devamında açılıyor. Ancak Avrupa yakasına, Anadolu yakasına geçişte açık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de aynı şekilde Anadolu yakasından geçerken köprü çıkışına kadar yoğun bir trafik var. Ancak devamında açılıyor.

0: Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise açık seyrediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için her zaman açık olduğunu söyleyebiliriz. Bazı önemli duyurular var tabii. Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde bir sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi. Yine D100 S rampası Büyükçekmece yönünde de sol şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ekipler sevk edildi. Tabii İstanbul'daki trafik yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Aydın Denizli Otoyolu'nda, Gebze Orhan Gazi İzmir Güzergahı'nda, Kırıkkale Yozgat yolu arasında ve Çorum Ankara yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları da kullanacak sürücülerimizin trafik işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlayalım. İstanbul'da trafik şu an itibariyle 158 seviyelerinde devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Şehre dönüşler artmaya başlamış, öyle anlaşılıyor. Trafikte bunu tam olarak bize cevaplamış oluyor. Yüzdesel anlamda da kolaylıklar dileyelim sizlere de.
0: Sağ olun Aleyna.
1: 9.10 oldu saatlerimiz. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Konya'dan hayırlı günler, yayınlarınızdan çok faydalanıyoruz. Allah razı olsun demiş Mehmet Bayrak dinleyicimiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ankara Pursaklar'dan selam, saygı ve hürmetler. Her zaman sizlerleyiz. Nitelikli, kaliteli yayınlar için tekrar teşekkür ederiz. Yusuf Nazım yazmış bu mesajı. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Başka kimler var? Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşmış. Aynı zamanda kendisiyle beraber Yusuf, Meral, Meryem, Hiranur, Şabaş ailemizle dinliyoruz. Tüm Akra ailemize de selam ve dualarımızla hayırlı günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim kendilerine. Sonbahara giriş yaptığımız bugünün akradaşlarımıza hayır, bereket, sağlık, sıhhat, afiyetle devam etmesini Allah-u Teala'dan niyaz ederim. Konya'dan selamlarla diyor Erol Bey de mesajında. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Ucuz tatlıda nişasta bazlı şeker riskine dikkat çekilmiş. %2,5 olan kotayı 10 kat arttırarak kayıt dışı nişasta bazlı şeker üretip satanlara yönelik operasyon gıdada büyük tehlikeyi gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri baklavadan meşrubata, bisküviden şekerlemeye kadar birçok üründe insan sağlığını tehdit eden nişasta bazlı şeker kullanıldığını belirtiyor. Nişasta bazlı şekerlerin özellikle paketli gıda ve içeceklerde yaygın olarak kullanıldığını belirten beslenme ve diyet uzmanı Deniz Pirçek, yüksek miktarda nişasta bazlı şeker tüketiminin kilo alımı, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırabileceğini söyledi. Glikoz ve fruktoz şuruplarının nişastanın hidroliziyle elde edildiğine belirterek özellikle fruktozun fazla tüketilmesinin karaciğerde yağ birikimine ve karaciğer yağlanmasına yol açabileceğini ifade etti. Yüksek nişasta bazlı şeker N5'i tüketiminin bağırsak dengesini bozarak kronik inflamasyonu da artırabileceğini kaydederken N5'in tek başına besleyici bir gıda olmadığını vurguladı. Asıl tehlikenin bu ve diğer ilave şekerlere yüksek ürünlerin besleyici gıdaların yerini alması olduğunu kaydetti. Sağlığımızı ilgilendiren bir diğer haber, kalp sağlığına ilişkin değerlendirmeleri içeriyor. Gazete sayfalarına yansıyan birkaç not paylaşılmış. Kalp krizinin belirtileri bu notlardan biri. Profesör Doktor Melih Uz, kalp krizinin büyük çoğunlukla belirti verdiğini ancak belirtilerin ciddiye alınmadığını söylüyor. Kalp iç organ olduğu için yansıyan ağrıları var. Bir hastam da geçen günlerde yemekten sonra soğuk terleme yaşıyor ancak sonra gazdan sonra rahatladığını söylüyor. Halbuki o gaz aslında kalbin mideye komşu olmasından kaynaklı diyerek belirtileri şöyle sıralamış. En belirgin olanı göğüs ağrısı. Bazen sol, bazen sağ kolda ağrı, çene ya da diş ağrısı. Kalbe komşu olduğu için mide ağrısı ya da hazımsızlık şikayeti, soğuk terleme, yürümede, merdiven çıkmada zorluk gibi performans düşüklüğü diyor. Ve kardiyo her zaman en doğru spor değil demiş. Melih Uz spor yapanlara şu uyarıları paylaşmış. Sporda çok yanlış bir inanış var. Spor hocaları diyor ki müşterilerine kardiyo yaptıralım size. Ancak bu doğru bir şey değil. Bu krize bir davetiye. Aslında efor testleri de kalp krizine davetiye. Ancak efor testinde hasta koşarken elektrotlarla kontrol ediliyor. Yaşlılar için yürümede sorun yok ama hızlı olmamalı. Yaşlılara özel pilates yapılabilir. Omurilik ve kalp kasları için faydalı ama nabız çok yükselmeden. Yani gençlerin yaptığı hareketler değil. Mesela sahada kriz geçiren çok insan haberi alırız. Çünkü adrenalinle birlikte o ağrı hissedilmez ve bir anda kişi yere yığılır. Kardiyoyu yoğun şekilde yapmak çok riskli bir şey. Özellikle spor geçmişi olmayan 50 yaş üstü insanlarda nabız 130'un üzerine çıkmamalı. Hiçbir spor geçmişi olmayanlara böyle sporlar yaptırmak da doğru değil. Bypass veya stent takılanlar spordan tamamen vazgeçin demiyoruz ama onlar da nabzı 120'yi geçmemek kuralıyla yapılabilir değerlendirmesinde bulunuyor.

0: Dünyadan bazı notlara bakalım. Aşırı sıcaklar Tunus'u vurdu. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar sağlık sistemini zorluyor. Hastanelerin acil servislerine başvurular ve sıcaklığa bağlı can kayıplarında benzeri görünmemiş artış yaşandığı bildirildi. 26 Ağustos'tan bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen sıcak hava dalgasında 50 dereceyi bulan noktalar vardı. Kent, İran'ın Mehran kentinin ardından dünyanın en sıcak ikinci noktası olarak kayıtlara geçti. Kayravan kenti Tunus'ta. Sıcaklıkların sağlık sistemin kapasitesini aşan bir tabloya yol açtığına dikkat çekilmiş ülkede. İzlanda'ya uzanalım. Avrupa Birliği üyeliği için sandık başına giden yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da referandumdan hayır çıktı. İzlanda böylece Brüksel'le müzakere sürecine dönmeme kararı alarak Avrupa gündemine oturdu. Oylama öncesi yayınlanan anketler, halkın %51'lik kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu. İzlanda, Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, katılım müzakerelerini başlatmıştı. 2013'te göreve gelen AB karşıtı hükümet süreci askıya almayı kararlaştırmıştı ve referandumdan da bu yönde bir hayır kararı çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde genellik olarak açık ve sıcak bir hava var ancak Doğu ve Karadeniz bölgelerinde ise yağış uyarıları devam ediyor. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görüyoruz. Doğu Akdeniz'de, Toroslar mevkiinde, Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava var. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yine Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 30, Çanakkale ve Bursa 33, İzmir ve Muğla 35, Denizli 37, Hatay 30, Adana 35, Antalya 36, Ankara ve Konya 30, Düzce 29, Sinop 28, Amasya 29, Samsun ve Rize 27, Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 36, Şanlıurfa 36 derece günün beklenen en yüksek sıcaklıkları. Mesajlarınız da bir yandan ulaşmaya devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, pek çok şehirden katılım vardı bu sabahta. Son olarak Kahramanmaraş'tan sevgiler saygılar diyor. Hacer Baltacı dinleyicimiz de diğer mesajını paylaşan tüm dinleyenlerimize de bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili bizlere 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle. Dolar 48.27, avro 56.08 lirada, altının gramı ise 6.885 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bakalım bugün Akra'da neler var? Birazdan günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, öğrenen ve

0: Ya öğreten olmayı anlatıyor. En Güzel Rehber 950'de Son Peygamber ve İslamiyet 10'da yayında olacak. Sesli kitap programımız Okudukça 1050'de, radyo tiyatromuz 11.15'te sizlerle. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardındansa Evlilik Okulu programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var. Yumuşak huyluluk ve tevekkül bugünkü sohbetin konuları arasında. Edebiyatımızda Kur'an kıssaları 16.30'da, ses, söz, sanat 17.10'da. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehir İstanbul 22'de Akra'da olacak. Efendim böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri her türlü mübareklikten, kutsallıktan, bereketten, rahmetten, nimetten cümlenizi azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Rahmetine gark etsin, nimetlerine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Bugünkü konuşmamda aziz ve sevgili dinleyiciler size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle ilgili hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Ebu Nuaym el-İsfahani rahmetullahi aleyhin kitabından bir hadis-i şerifle başlıyorum. Efendimiz buyurmuş ki, veylün limen la ya'lem ve veylün limen alime sümme la ya'mel. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kısa bir hadis-i şerif. Zaten kısa hadisleri seçiyorum mümkün olduğu kadar. Ama anlamı engin, deryalar kadar, ummanlar kadar geniş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, yazıklar olsun, veylün, yazıklar olsun manasına bir edatı tevbih, yani azarlama, efendim üzülme, yanlış olduğunu belirtme kelimesi olmuş oluyor. Bir de hadis-i şerif var, veyl cehennemde bir derenin adıdır. Yani veylün, veyl olsun demek, yani cehennemdeki o dereye düşsün manasına da gelir böyle olduğu takdirde. Efendim veylün limen la ya'lem, yani bilmeyen, öğrenmeyen, cahil kalana veyl olsun. Yani ya yazıklar olsun ya da o cehenneme gider, o cehennemdeki en derin, en korkunç azapların olduğu yere atılır. Orada cayır cayır yanar, azap görür demek. Yani bilmemek yazıklar olsun demeye sebep ve azap görmeye sebep. Onun için dini bakımdan da dünyevi bakımdan da bilgili olmak zorundayız. Okumak zorundayız, öğrenmek zorundayız, çalışmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Efendim, tabii bildiğimizi uygulayarak, ilmi kendimize ışık ve rehber edinerek çalışmak zorundayız. Onun için hadis-i şerifin devamında efendim buyuruyor ki, وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَسُمْ مَا لَا يَعْمَلْ. Yine yazıklar olsun o kimseye ki biliyor da, bildiği halde sonra bilmesine rağmen efendim bildiğini uygulamıyor. Yani insan bilecek, bir ikincisi bildiğini uygulayacak. Mesela toplumumuzda yaygın olan bir hatayı göz önüne serelim. Efendim sigaranın zararları doktorlar tarafından kesinlikle bildiriliyor. Efendim bu sigaranın içindeki duman ciğerlere, ciğerlerden efendim kana, efendim kandan damarların tıkanmasına, çeşitli hastalıklara, ciğerlerde kansere yol açıyor. Bilinen bir şey kime sorulsa, efendim sigaranın insanı yavaş yavaş öldüren bir zehir olduğu bütün dünyadaki doktorlar tarafından söyleniyor. Tamam. Bunu herkes biliyor. Tiryakiler de biliyor ama birbirlerine gene yak bir sigara demekten geri durmuyorlar. İşte bilip de uygulamamanın günlük hayatımızdan efendim keyfimize, zevkimize, nefse uyumamıza bir güzel örnek. Veylün limen la ya'lem, bilmeyene yazıklar olsun. Ve veylün limen alimesin ve la ya'mel. Bir de bilip de bildiğini uygulamayana da yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bileceğiz, öğreneceğiz, çalışacağız, çoluk çocuğumuza öğreteceğiz. Efendim ilim erbabı olacağız. Yani şimdi Amerika'da gezerken, Almanya'da gezerken efendim şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman kocaman kocaman bacalar, büyük büyük müesseseler, efendim dumanı tüten fabrikalar, efendim harıl harıl harıl böyle bilimsel çalışmaya göre üretim yapan, bilimsel çalışmanın sonuçlarını uygulamaya geçiren efendim eserler görüyoruz. Çarşı pazarını dolaştığımız zaman bolluk, çeşitlilik, genişlik, herhangi bir malı aradığınız zaman o konudaki yüzlerce marka ve efendim çeşitli üretimler, bunları görüyoruz. Demek ki yani ilmi uyguluyorlar ve üretimlerine aktarıyorlar. Bizde de öyle olması lazım. Tabii böyle çalışırlarsa o geniş imkanlarla, o geniş ülkelerde, o geniş topraklarda efendim o geniş üretimle, o ciddi çalışmayla bizden çok çok daha uzağa giderler. Bizim çok çalışmamız lazım. Bu bir. İkincisi, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Efendim, yani birlik ve beraberlik içinde olalım diye herkes lafını söylüyor ama parça parça ve parçalanmaya yol açacak hareketlere devam etmekte. Ve herkes birbirine kızgın, düşman, efendim harıl harıl herkes birisinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Herkes karşısına kızgınlıkla bakıyor. Halbuki efendim yurdun içinde sulh olacak, sükun olacak, huzur olacak, muhabbet olacak da ayrıca biz Balkanlardan, Avrupa'dan başlayan ta Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan kuşakta birlik ve beraberliği sağlayarak efendim güçlenebileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Atlas Okyanusu'ndan başlayıp ta efendim kıtanın öbür ucuna efendim böyle uçaklarla bile saatlerce uçup gidilecek yerlere kadar, koca topraklara sahip, Pasifik Okyanusu'na kadar efendim yerlere sahip ise, o birlikten, o beraberlikten, yani ayrı devletler var efendim state adında ama sanki bir devlet gibi arabanıza bindiğiniz zaman her tarafa gidiyorsunuz, her çeşit hürriyet var, her çeşit çalışmayı yapabiliyorsunuz. O beraberlikten, o toprakların büyüklüğünden çok büyük bereketler hasıl olmuş. Şimdi bizim de Orta Doğu ve Asya'ya doğru topraklara girişimiz, çalışmamız, dolaşımımız rahat olsa, bizim kendi bilgimizi, efendim görgümüzü, teşebbüs kabiliyetimizi oralarda uygulasak, onların ürünlerini efendim biz rahat alsak, efendim petrol vesaire gibi, ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir kuvvet hasıl olacak. Onun için bu konuda, yani ayrıca birlik ve beraberlik konusunda da kuvvetle çalışmak gerekiyor. Tabii insanların bu çeşit zorlukların karşısında aşk ile, şevk ile çalışması için maneviyatının kuvvetli olması lazım. Efendim, bizim maneviyatımızın kuvvetli olması da tabii inancımızdan, dinimizden, efendim takvadan hasıl olacak. Onun için mutlaka Allah'tan korkan, efendim sorumluluk duygusuna sahip, adaletle hareket eden, haram yemeyen, günaha meyletmeyen, aldatmaya, zulme efendim yasak getirmiş olan dinimizin serbest olması, öğretilmesi, benimsenmesi ve uygulanması lazım. Bütün insanlar tarafından, devletin de buna yardımcı ve efendim kolaylaştırıcı olması lazım. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, yani yazıklar olsun bilmeyene diyor. Demek ki bilmeyen insan durumunda olmayacağız. Peygamber Efendimiz yazıklar olsun dedi. Veil olsun dedi. Efendim bilip de uygulamayana da yazıklar olsun dedi. Demek ki bildiğimizde uygulayacağız. Bu bir. Sonra yine aynı konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ennâsu racülân. Âlimun ve müteallim. Ve lâ hayre fîmâ sivâhumâ. Efendim, insanların şöyle baktığımız zaman neler olduğuna, kıymetlerinin ne olduğuna, kimdir insanlar? Halk, kalabalık, yığın, efendim yüz binlerce, milyonlarca yaratık, insan, Ademoğlu karşımızda. Diyor ki bütün bunlara toptan bir bakışla Peygamber Efendimiz, insanlar iki çeşittir. Ennâsu, halk, racülâni, iki adamdır. Âlimun ve müteallimun. Birisi âlim olan, bilen, öğreten, ötekisi müteallimun, öğrenen, efendim bilgi yolunda olan kişi. Öğreten ve öğrenen, alim ve müteallim. İki tanedir. Daha başka insanlar var, biz biliyoruz. La ve la hayre fîmâ sivâhumâ. Bunların dışındakilerde hayır yok buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bir insan bilmiyorsa, alim değilse, efendim bilgili değilse, ilmini öğreten bir durumda değilse, insanlara bildiklerini öğreten hoca, üstad, efendim yol gösterici, mürebbi durumunda değilse, bu fena, efendim hayır yok. Bir de bilmiyorsa, öğrenme durumunda değilse, bilmiyordum ama köyden geldim şehre, şimdi

0: öğreniyorum, kursa gidiyorum efendim demesi lazım. Filanca kitabı okuyorum, filanca hocaya devam ediyorum, filanca üniversiteye kursa yazıldım demesi lazım. Mesela Almanya'da hiçbir mesleği onun okuluna gitmeden, o kursu bitirmeden yaptırmıyorlar. Kaynakçılık, efendim demircilik, şu iş veya bu iş, efendim emlakçılık mutlaka efendim kursuna gidecek. Devletin efendim kendisinden istediği, ilim adamlarının kendisinden istediği seviyeye ulaşacak, bilgisini güçlendirecek, o mesleği öyle yapacak. Öyle eline efendim testereyi, aleti alan herkes her istediği işi yapamıyor. Demek ki alim olacak, öğrenecek, çalışacak, bildiğini uygulayacak. Bilmiyorsa da efendim bilgisizliğini gidermeye çalışacak. Yaşlı da olsa kursa gidecek, kursu bitirecek, belge alacak. Çünkü çalıştı mı insanın vücudu sıhhat kazanır, hem de üretici olur, yük olmaz kimseye. Çalışmadığı zaman da huyu bozulur, parazit olur. Başkasının sırtından geçiren uyuşuk bir kimse olur. Yani ona müsaade etmiyorlar aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize bu aşkı, bu şevki Allah ihsan eylesin. Böyle aşk ile, şevk ile çalışmak nasip eylesin. Sıhhat, afiyet versin. Üstün başarılar versin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnsan Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresini anlatacağız bugün. Medine döneminde indirilmiş, sadece 24. ayeti Mekke'de inmiştir. Toplam 31 ayettir. Adını ilk ayetindeki insan kelimesinden alır. Sure, insanın yaratılışını anlatan ayetlerle başlar ve insanın yaratılış safhaları, kader, kafirlerin göreceği azaplar ve iyilerin tadacağı nimetler anlatılır. Sure, anlatılanların bir öğüt, hatırlatma olduğunu, isteyenin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini, zalimler için de şiddetli bir azap hazırladığını bildiren ayetlerle sona erer. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ensar'la konuşması. Sa'd bin Ubade gidip Ensar'ı topladı. Ensar'ın ileri gelenleri deriden bir çadır içinde toplandılar. Oraya muhacirlerden bazıları da gelip girdiler. Başka gelenleri geri çevirdiler. Ensar toplanınca Sa'd bin Ubade gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'a "İşte Ensar kabilesi senin için toplanmış bulunuyor," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam onların yanına vardı ve "İçinizde kendinizden olmayan var mı?" diye sordu. "Kız kardeşimizin oğlundan başka yabancı bir kimse yok," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bir kavmin kız kardeşinin oğlu da o kavimden sayılır," buyurup Allah'a layık olduğu üzere hamdü senada bulunduktan sonra, "Ey Ensar cemaati, sizin tarafınızdan söylenmiş olup bana haber verilen yersiz ve ağır sözlerin sebebi nedir? Bana karşı kalplerinizde niçin kırgınlık ve üzüntü duyuyorsunuz? Sizler şöyle şöyle mi söylediniz?" diye sordu. Ensar, "Evet," dediler. Ensar'ın anlayışlı olanları ise, "Ya Resulallah, bizim söz ve görüş sahibi olanlarımız, başkanlarımız bir şey söylemediler. Ama yaşları küçük bazı gençlerimiz, 'Allah Resulünü yarlıgasın, o bizi bırakıyor da Kureyşilere ihsanda bulunuyor,' demişler," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ensar cemaati, ben sizi dalalete düşmüş kimseler olarak bulmadım mı? Sizler yollarını şaşırmış kimselerken ben sizin yanınıza gelmedim mi? Allah'ın hidayeti size benim yüzümden erişmedi mi? Sizler yoksulken Allah benim yüzümden sizleri zengin kılmadı mı? Sizler birbirinize düşmanlarken Allah kalplerinizi benim yüzümden birleştirip ısındırmadı mı? Sizler parçalanmış, darmadağın olmuş bir durumdayken Allah sizleri benim yüzümden derleyip toparlamadı mı?" diye sordu. Ensar, "Ya Resulallah, sen bizi karanlıklar içinde buldun. Allah bizi senin sayende nura, aydınlığa çıkardı. Sen bizi bir ateş çukurunun başında buldun. Allah bizi senin sayende ondan kurtardı. Sen bizi dalalet ve şaşkınlık içinde buldun. Allah bizi senin sayende doğru yola kavuşturdu. Biz Allah'ı Rab, İslamiyet'i din, Muhammed'i de peygamber olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Ya Resulallah, sen ne istersen yap. Allah ve Resulünün üzerimizdeki minnet ve nimetleri üstündür. Allah'a ve Resulüne minnettarız," dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ensar cemaati, siz benim sorularıma neden benim istediğim gibi cevap vermiyorsunuz?" diye sordu. Ensar, "Sana başka ne cevap verelim ya Resulallah? Kavuşmuş olduğumuz bütün nimet ve ihsanlar Allah'tandır ve Allah'ın Resulü yüzündendir," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Vallahi siz isteseydiniz, sen bize yalanlanmış olarak gelmiştin. Biz seni doğruladık. Sen terk edilmiş olarak bize gelmiştin. Biz sana yardımcı olduk. Sen yurdundan sürülmüş olarak gelmiştin. Biz seni barındırdık. Sen bize yoksul olarak gelmiştin. Biz sana kendimiz gibi verdik, baktık," deseydiniz, muhakkak ki doğru söylemiş ve benim tarafımdan da doğrulanmış olurdunuz. Ey Ensar cemaati, ben sizleri sımsıkı bağlı bulunduğunuz Müslümanlığınıza ve sizin için ahirette hazırlanmış bulunan üstün mükafatlara havale edip, küfür çağına çok yakın olan yeni Müslüman olmuş veya olmak üzere bulunan bir takım adamların kalplerini İslamiyet'e ısındırmak, alıştırmak maksadıyla kendilerine dünyalık verdiğimden dolayı ne diye kalplerinizde kırgınlık

0: Resulüne kavuşuncaya kadar sizler buna da sabredip katlanınız buyurdu. Ensar sabredip katlanacağız dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, kıyamet günü ben havuz başında bulunacağım. Sizinle buluşma yerimiz havuz başı olsun. Benden sonra Bahreyn hasılatının herkesten ayrı olarak size tahsisi için Bahreyn'e yazacağım. O zaman o sizin için fetihten daha üstündür buyurdu. Ensar, ya Resulallah, senden sonra bize dünya gerekmez dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, eğer hicret fazileti olmasaydı, Yüce Allah bana muhacirlerden biri olmak ismini vermeseydi, ensardan bir ferd olmayı ister, ensardan bir ferd olurdum. Eğer bütün halk bir yol tutup gitse, ensar da bir yola yönelse, hiç şüphesiz ensarın yöneldiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, ensarın oğullarına, onların oğullarının oğullarına rahmet et diyerek dua etti. Ensar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Onların gözlerinden akan yaşlar sakallarını ıslattı. Peygamberimiz aleyhisselam da onlarla birlikte ağladı. Ensar, biz ganimet hissesi olarak Resulullah'a razıyız dediler. Bundan sonra Peygamberimiz aleyhisselam konak yerine döndü. Ensar da dağıldılar. Yüce Allah onlardan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, yine bir dinlendiren musiki programıyla huzurlarınızdayız. Radyolarınızın

Başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biz de size seslenmek üzere mikrofonların başına geçince safa bulduk. Bugün yine her zaman olduğu gibi arşivimizin nadide güzel eserlerini sizlerle paylaşacağız. Herkese merhabalar diyelim ve ilk eserimize başlayalım. Değerli dinleyenler, Mihri Hatun Divanı'ndan bestelenmiş Mihrinameler adlı albümden bir eser dinletelim sizlere. Ahmet Hakkı Turabi seslendiriyor. Teala Allah yarattı alemi. Thank you.

Öten bülbüller, garip gönüller Mevla'yı özler. Efendim, sözleri ne güzeldir bu güzel eserin. Bestesi Sevilci Hüseyin Efendi'ye ait bu güzel eseri Agah yorumuyla dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçiyoruz. Merhum Ali Ulvi Kurucu'ya ait Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ithaf ettiği, ilahi aşkını meşk ettiği nadide şiirlerinden biri "Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim" eserini dinleyeceğiz. Davut Aktepe yorumuyla dinliyoruz bu güzel eseri.

Ender Doğan'dan güzel bir deyiş dinledik sevgili dinleyenler ve programımızın son eserinin anonsuna geldik bile. Bugün hareketli bir eserle veda edeceğiz sizlere. Mustafa Demirci ve Murat Necipoğlu'ndan Tevhid Etsin Dilimiz eseriyle vedamızı gerçekleştiriyoruz. Bir başka programda ve farklı eserlerimizde yeniden birlikte olmak dileğiyle Hakk'a emanet olun.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gireceklerini bildiriyor. Onlar cennete girecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, ihtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Sayfalar ilerledikçe heyecanımız artıyor. Müslümanların sayısı da gün gün artıyor. Ebu Zer'in iman şevkinden kendini kaybedişini ve coşkun sevincini gördünüz. Son olarak da Mekkelilerin ulularından Husayn'ın bir anda bir cümleyle Müslüman oluverişini, küfürden imana direkt ve tertemiz bir geçişi. Daha neler okuyacağız? 21. bölüm. Kavga alevlenmek üzere fakat asıl alevlenen İslamiyet. Az zaman içinde aynı ulvi sahnelerle İslamiyet'i kabul edenlerin sayısı 40'a doğru. Fakat hala mukaddes dava İçtimai meydan nidasına kavuşmuş değil. Meydanı çınlatacak olan nida risaletten bir müddet sonra, fakat bu hususi emirle başlayacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberine ait ilk devre, gizli davet kadrosu içinde küfrün gayzi yavaş yavaş alevlenmekte, Allah'a bağlıların sayısı 40'a doğru gitmekteyken açığa vur emri gelinceye kadar sürdü. Şahıstan şahısa fısıltılı telkinlerle yapılan ve dışarıya ancak saklanmaz kısımları sızan İslamiyet'in tamamıyla meydana çıkarılması, cemiyet meydanında bayraklaştırılması için emir geldi. Sana emredilen şeyleri açığa vur. Nazil olan Kur'an emri artık yolun apaydınlık gösterilmesini bildiriyor. Karanlıkta seyahat ve birbirinin elini eteğine yapışarak adım adım toprağa kollayarak yol alma devri sona ermiştir. Artık bütün projektörler yakılacak, mevki ve istikamet düşmana açıkça gösterilecek ve bu apaydınlık yolda topyekün insanlık, başsız ve sonsuz yığınlar halinde devşirilmeye başlanacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberi kendisine kadar gelen mukaddes bayrağı artık açıkça başa geçirmeye memur Allah Resulü sıfatıyla ellerine alacaklardır. Asli sahibine gelen bayrağın açılması emri verilmiştir. Acaba bu harikulade teşebbüsün neticesi ne olacaktır? İlk neticesi ve aksül ameli ne olacaktır? Kaderin sisler arkasında sakladığı fakat ön plana oluşların en büyüğünü dikerek ileriye ait namütenahi ihtimale yol açtığı bu sualin cevabı müthiş bir ürpermedir. Kim bilir neler olacaktır? Açığa vurma emrinden çok az zaman evvel, daha dün 3-5 Müslüman Mekke yakınlarında bir tepeye çekilerek tamamıyla tenhada, müşriklerden gizli, vecd ve aşk içinde ibadetlerini ederlerken birdenbire bazı kafirler peydahlanmıştı. Bunlar vaziyeti görünce müminlerle alay etmeye başlamışlar. Bunun üzerine Ebi Vakkas oğlu Sa'd eline geçirdiği bir kemik parçasıyla bunlardan birini yaralamıştı. Ya şimdi ne olacak? İlk iş olarak o ana kadar gizli okulan Kur'an açıkça ve yüksek sesle okunmaya başlandı. Artık Kureyş müteazzımları sade tevhidin mücerret esaslarına muhatap olmayacak, içinde yüzdükleri küfrün müşahhas felaketini de suratlarında bir şamar gibi hissedecekler. Asıl dayanamadıkları, tahammül edemedikleri de bu. Bir gün Allah Resulü'nün yolu müşriklerin ibadet yerine uğradı. Hepsi birden secdede. "Babanız İbrahim'in dinini iptal ediniz. Bu haliniz nedir?" Hayretler içinde cevap verdiler. Bizi Allah'a yaklaştırmaları için onlara tapıyoruz. Allah Resulü bu halin yaklaşmak değil, Allah'tan uzaklaşmak olduğunu söyledi ve puta tapanları put gibi donmuş bırakarak gitti. Daha evvel bildirmiştik, tekrarlayalım. İbrahim peygamberin getirdiği tevhid nurundan ruhlarında hala bir takım ışıklar taşıyan Kureyşliler, Allah kelimesini bildirilince büsbütün yadırgamıyor, isim halinde tanıyor, fakat putları güya Allah'a götüren bir vasıta biliyorlardı. Tevhid unutulmuş, Allah kelimesi bir hatıra olarak kalmış ve nihayet bütün putların bağlı olduğu nihai nokta gibi bir vehme alet edilmişti. Allah ismi kelimede devam ediyor fakat hikmeti putlara devredilmiş bulunuyordu. Açıkça bayrağını açan İslamiyet karşısında mırıltılar gittikçe büyümeye, naralaşmaya, hoşnutsuzluk da gittikçe derinleşmeye ve tam adavet haline gelmeye başladı. İslamiyet aleyhindeki sesler kuduruyor ve küfür kızışıyor. Hususiyle müşrik ölen babaların ebedi helake yani cehenneme gittiği haberi Kureyş mütazımlarını büsbütün kudurttu. Vaziyet nazik. Hücum ve düşmanlık plan ve sistem altında gelişmeye başladı. Allah sevgilisini küfür safındakilerden amcası Ebu Talip'ten başka koruyan yoktur. Bütün Kureyş büyükleri, bütün insanlığın kurtarıcısına ve Kureyş'in en büyüğüne düşman kesilmiştir. O Ebu Talip ki yeğeniyle oğlunu varlığın nuruyla o nuru en iyi zapt edenlerden Ali'yi bir arada namaz kılarken görmüş ve sormuştu. Bu hangi dindir? Allah'ın sevgilisi cevap vermişti. Bu İbrahim'in dini. Allah beni insanlara hak dini talim etmek için gönderdi. Sen de bu dine gir. Ebu Talip atalarının dinini bırakmayacağını fakat kendisi hayatta olduğu müddetçe yeğenini koruyacağını ve ona fenalık gelmesini önleyeceğini söyledi. Müslümanlara karşı zulüm ve şiddet tavrı o kadar ileriye gitti ki nihayet Allah'ın sevgilisi sahabeleriyle beraber Darül Erkam, Erkam'ın evi isimli dam altına sığınmaya karar verdiler. Yanlarında sayıları 40'a doğru, yüzleri pırıl pırıl müminler. Ev sahibi Erkam ilk Müslümanlardan biri. Allah sevgilisinin en emin sahabileri arasında. Evi de Safa eteklerinde. Bu bakımdan Mekke'nin hacı ve yolcu uğrağı sahasına hakim. Safa ile Merve arasındaki meydan toplantıları bu evin baktığı açıklıkta oluyor. İşte Müslümanlar Erkam'ın evinde toplu ve müdafaalı halde. Karargah. Alemlerin efendisi bu evi seçerken gayet ince bir hesap sahibidirler. Her şeyden evvel İslamiyet'in telkin merkezi olarak meydana bir mekan ifadesi, bir karargah manzarası çıkıyor. Sonra bu mekan şehre girip çıkanlara nazırdır. Onları şehirli müşriklerin menfi telkinlerinden evvel korumak ve kazanmaya çalışmak imkanı veriyor. Nihayet dağınık ve mekansız şekilde şehrin meydan ve sokaklarında din tebliğ etmekle toplu bir merkez içinde davayı idare etmek arasında büyük fark var. Ayrıca müdafaa kıymeti. Böyle bir mekan içinde müşriklerden kimse Allah'ın sevgilisine ve onun sevgili sahabilerine tecavüze cesaret edemez. En sonra da mekanlaşmanın getirdiği manevi hava, vecd yuvası bir damaltı ihtiyacı. Bu ince hesap son derece muvaffakiyetle neticelendi. Müminlerin veya iman istidatlılarının hemen hepsi kayıtsızca Darül Erkam'a girip çıkmaya başladılar. Ruh mekanını buldu ve mekan ruhlaştı. Pek az zaman içinde bu ev davaların davasına madde ölçüsüyle yatak ve kadro vazifesi görmeye başladı. Allah'ın sevgilisi yalnız gündüzlerini Darül Erkam'a hasrediyorlardı. Sabahtan akşama kadar orada müminleri oldurmak ve olgunlaştırmakla vakit geçiriyorlar ve geceleyin evlerine dönüyorlardı. Darül Erkam isimli mübarek mekanın kıymeti artık açıkça tebliğ ve telkin planına çıkmak emrini alan Müslümanlıkta o kadar mühimdir ki, orada Müslüman olmuş bulunmak şerefi ilklerden sonra gelen en büyük fazilettir. Allah'ın Resulü Darül Erkam'da din neşrederken Müslüman oldum diyebilen sahabi, peygamber yakını saadet sahabilerinin büyüklerindendir. Kureyş nasipsizleri, hidayete kavuşanların yolu üzerinde ayrı ayrı baskılar denediler. Onları hidayetten döndürmek için başvurmadıkları tazyik şekli kalmadı. Fakat tek kişinin halinde en ufak bir değişiklik, yüzünde en küçük bir ekşilik görünmedi. Öyle bir vecd içindeler ki en acı tazyik kendilerine bir fiske tesiri bile yapmıyor. Bu sırada ilahi emir geldi. Kabilen içinde en yakınlarını korkut ve onları doğru yola çağır. Kainatın efendisine en yakın kollar Haşim oğulları, Muttalib oğulları yani bütün Abdümenaf oğulları. Bu emir çetinliği bakımından Allah'ın sevgilisine derin bir kaygı verdi. Vazifelerindeki güçlüğü seve seve yerine getirmek üzere uzun müddet tefekkür zorunda kaldılar. İşe nasıl başlayacaklar, ne yapacaklar? İslam'a davet Allah'ın emriyle umumi olarak açılmış, uzak yakın herkese birden hitap edici bir bayrak. Fakat alemlerin Rabbi bu bayrağın evvela sevgilisinin kabilesi ve onun yakınları önüne yani en çetin noktaya dikilmesini irade ediyor. Ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Allah Resulü'nün günlerden beri görünmediğine dikkat eden halası, yeğeninin hasta olduğunu sanarak vaziyeti yakından görmek üzere Darül Erkam'a gitti. Allah Resulü'nü gördü, soracağını sordu ve şu cevabı aldı. Hayır, hasta değilim. Fakat Allah en yakın akrabamı korkutmamı ve doğru yola çağırmamı irade ediyor. Bütün yakınlarımı bir araya toplayıp kendilerini hak yoluna çağırmak zorundayım. Peki, Yalnız amcan Ebu Leheb'i çağırma, o kabul etmez. Ertesi gün Allah'ın Resulü bütün Abdülmuttalip oğullarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler ve davet yerinde boy gösterdiler. İçlerinde Ebu Leheb de var. Allah'ın Resulü kendilerine ilahi emri tebliğ etti. Birden Ebu Leheb köpürdü, sövüp saymaya başladı. Kahrolası, bizi bunun için mi çağırdın? Bununla da kalmadı. Yerden bir taş alıp Nur heykelinin üzerine atmak istedi ve söylendi. Yeryüzünde hiç kimse tanımıyorum ki senin gibi akrabasına ve yakınlarına böyle şeyler teklif etsin. Allah'ın Resulü bu her edep dışı sövüp saymalara sükutla karşılık verdiler. Biraz sonra küfrün en sert örneği peygamber amcası nasipsiz Ebu Leheb hakkında ilahi emir nazil olacak, Allah Kur'an'ında onun ismini anacak ve buyuracaktır. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Bu korkunç tehdidi duyan küfür delisi kendisine bir teselli arayıp diyecektir ki eğer onun dediği doğru çıkarsa uğrayacağım belaya malım ve çocuklarım sayesinde karşı durabilirim. Fakat Allah bu delice teselliyi de kökünden silip atmış ve şöyle cevaplandırmıştır. Malı, çocukları, bütün elde ettiği şeyler ve bütün güvendikleri kendisini kurtaramayacaklardır. İlahi emirde Ebu Leheb'in karısı da cehennemde odun hamalı olarak gösterilmektedir. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Kocası gibi o da küfrün en kuduz hıncını yaşamakta ve Allah'ın sevgilisine yapmadığını bırakmamaktadır.
0: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

ey Rabbimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yarlıka. Hamalarını ut gazabına duşat itme. Ey Müslümanlar. Allah Teala'ya doğru kullar. Peygamberimizge layıklı ümmet bulup yaşarken nasip olsun.

Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar kumları hafifçe savuruyordu. Bu dinginliğin içinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre, üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler. Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de

0: merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. O da sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsü. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu, derin bir nefes aldı, sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Sahabiler başlarını eğdi. Sesleri çıkmadı ama kabulleri belliydi. Efendimizin sesi bu kez daha net, daha derindi. Allah'a yemin ederim ki İçinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan benim. Fakat ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Gece namaz kılarım ama uyurum da ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. O an sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı, bir ölçü, bir yol. Kulluk kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece Medine'de üç kalp, İbadetin sırrını yeniden öğrendi.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Çocukların oyun dünyalarına anne babalar nasıl dahil olmalı hocam?
2: Çocukların oyun dünyasında çocuklar bir yönetmendir. Bizler ise figüranlarız. Yani çocuk istediği zaman onun oyununa dahil olabiliriz. Ve aslında çocuk oyun oynarken kendi iç dünyasını, kendi duygusal dünyasını yansıtıyor oluyor. Doğal olarak oyun oynarken çocuğu gözlemlemek çok kıymetli ve çok değerli. Çocuğun yaptığı davranışları iyi gözlemlemek gerekiyor. Yani müdahale etmeden önce

0: veya çocuğa bir şekilde yargılayıcı olmadan önce, bir şekilde onun alanına dahil olmadan önce bir gözlemleyelim. Nasıl bir oyun kuruyor? Ne oynuyor? Hangi oyuncakları seçiyor? Çünkü baktığınız zaman çocuğun oynadığı oyun köşeleri, aldığı roller, kullandığı materyaller hepsi aslında bize çocuğa dair bir ipucu veriyor. Çocuğun benlik algısı, kendini nasıl gördüğüne dair bize bir ipucu veriyor. İşte örnek veriyorum, belki çocuk bir arabayı bozuyor, hemen anne müdahale ediyor. Diyor ki dur, ne yaptın, oyuncağını kırıyorsun, ya öyle yaparsan pahalı, kırılır vesaire gibi. Ama belki orada çocuk şu yüzden kırıyor arabayı, içinde ne olduğunu merak ediyor.
1: Genellikle de öyle olur.
0: Ya da bir şey bozuyor, tekrar yapmak için belki bozuyor. Yani çocuk belki öyle bir şey keşfetmek istiyor ama biz bu keşfin önüne geçiyor oluyoruz. Doğal olarak, öncelikli olarak anne ve babalar gözlemlesin çocuklarını. Yani
1: peki, kırmasına izin mi versin, ne yapsın?
0: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Oyun dediğimiz şey, biraz önce bahsettiğimiz gibi, oyun sırasında birçok öğrenme gerçekleşiyor. Doğal olarak bizim yapacağımız müdahale onun öğrenmesine aslında ket vuruyor oluyor. Burada şunu düşünmeliyiz aslında. Yaptığımız müdahale bizle alakalı bir şey mi, yoksa gerçekten çocukla alakalı bir şey mi? Örnek veriyorum, mesela bir minder savaşı yapıyorsunuz çocukla, ya da çocuk bir minder savaşı yapıyor. Arkasında masa var çocuğun. Şimdi normalde anne içgüdüsel olarak, oğlum orada oynamayın, bak masaya çarpacaksın, gel burada şu açık yerde oyna deyip bir müdahalede bulunuyor mesela, evet, çocuğun oyununa. Ama şöyle düşünmeliyiz. Çocuk belki de orada minderle oyun oynarken masaya vurduğunda çocuk şunu öğrenecek. Demek ki ben el kol koordinatlarıma dikkat etmem gerekiyor. Bu demek ki arkamda bir şey olabilir. Böyle bir hareket ettiğimde, yani onun kontrolünü öğreniyor çocuk. Ya da ben masaya çarptığımda canım acıyacak benim. O zaman daha dikkatli olmam gerekiyor. Çocuk bunu deneyimliyor. Hani bu klasik şey vardır ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Yani orada bir tecrübe kazanıyor çocuk. Doğal olarak hani müdahale etmeden önce şunu sorgulamamız gerekiyor öncelikle kendimize. Gerçekten burada müdahale etmem gerekiyor mu? Müdahale etmem gereken bir durumu var. Çocuğum yoksa oradan bir şeyler öğreniyor mu? Çocuğum o davranışı neden yapıyor? Neden tekrarlıyor? Bir de bizim müdahalemiz, anne babaların müdahaleleri çocukları ister istemez kendi doğal ortamlarında rahat hissetmemelerine neden oluyor. Çünkü biz onların alanına müdahale ediyoruz.
1: Peki bir çocuğa sürekli müdahale edilmesi onun dünyasını nasıl etkiler?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir çocuğun sürekli oyununa müdahale ederseniz, ya da bir çocuğa sürekli ne yapması gerektiğini yargılayıcı bir üslupla ya da öğretici bir üslupla tekrar ederseniz, çocukta bir en önemli şey özbenlik, özgüven anlayışı çocuğun zedeleniyor oluyor. Çünkü onun kendi kurduğu alanına müdahale ediyorsunuz. Onun kendi oluşturduğu dünyasına müdahale ediyorsunuz.
1: Belki zamanla daha hırçın olmasına bile vesile oluyor.
0: Kendine güvenmemeye başlıyor. Demek ki bende bir şeyler... Yani çünkü düşünsene, sürekli dışarıdan bir uyaran geliyor. Sürekli onu bir uyarıyor.
1: Ve yanlış yaptığını.
0: İster istemez sürekli bende yanlış giden bir şeyler var. Yani bir şeyleri sürekli yanlış yapıyorum. O zaman ben hiçbir şeyi doğru yapmıyorum. Bu sefer sürekli dışarıdan bir uyarıcı bekleme ihtiyacı oluyor çocuğun. Sürekli davranışlarını o zaman kontrol etmeye başlıyor ve işte özgüveni eksik çocuklar dediğimiz, özgüven noktasında destek bekleyen çocuklar oluşmaya başlıyor.
1: Kararında, ayarında bir müdahale gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. En önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle çocukların oyun alanlarına saygılı olmamız gerekiyor. Yani bir oyun alanı çocuk kendini oluşturuyorsa, örnek veriyorum işte minderlerle salonda bir oyun alanı oluşturuyorsa, işte mesela geçtiğinizde ya da bozduğunuz şeyde anne geçme buradan oyun oynuyorum, ya da evet, anne girme buraya oyun oynuyorum. Çünkü orada kendi alanına bir saygı bekliyor. Sizin nasıl kendi özel alanınız varsa ve kimsenin buraya girmesini istemiyorsunuz, onun da oyun alanına kimsenin girmesini istemiyor. Doğal olarak onun o alanına saygı duymamız gerekiyor. Aynı zamanda şöyle, şunu da değinmek istiyorum. Tabii ki hani müdahale etmeyelim diyoruz, onlar istediği sürece dahil olalım diyoruz. Ama bu demek değildir ki kendi fikirlerimizi ve önerilerimizi sunmayacağız. Kendi fikirlerimizi ve önerilerimizi de sunabiliriz. İşte örnek veriyorum, işte şu Legolardan araba yapmaya ne dersin deyip mesela siz bir öneride sunabilirsiniz, fikirde bulunabilirsiniz, ona sorabilirsiniz. Ama şunu gerçekten dediğim gibi unutmamak gerekiyor. Yönetmen olan onlar, figüran olan bizleriz. Sizi nasıl yönlendiriyorsa, size hangi rol veriyorsa, anne sen şunu al, sen şimdi polis ol, ya da anne sen bu arabayı al şuraya geçir, ya da hadi şimdi yarışalım. Bırakın o size yönlendirsin.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti: "Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren

0: insanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalpte gelenler hariçtir.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Resulullah'a itaatin yolu Peygamber Efendimiz'in hadis kitaplarını okuyup emirlerini, yasaklarını öğrenip onları uygulamak. Kur'an'a inanıyor musun? Elhamdülillah. Allah'ın varlığını, birliğini anlamış, kabul etmiş misin? Elhamdülillah. Resulullah'ın, Peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunu, Allah'ın gönderdiği bir mübarek vazifeli insan olduğuna inanıyor musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette inanıyorum. Ben Müslümanım. Tamam. Sen Müslümansan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacaksın. Okumak yeter mi? Yetmez. Çünkü sadece bilgi sahibi olur okuyan insan. Bilgi sahibi olmak için değildir. İslami bilgiler, bildiği güzel şeyleri uygulamak içindir. Güzel ahlakı öğrenecek, uygulayacak. Güzel ibadetleri öğrenecek, uygulayacak. Allah'ın emirlerini Peygamber Efendimiz'in izahıyla daha derinden anlayacak. Allah'a daha güzel kulluk yapacak. Halis muhlis, tertemiz, pırıl pırıl melek gibi, meleklerden üstün insan olmaya çalışacak. Faydalı insan olacak. Herkese iyiliği dokunan insan olacak. Arkasında hayır, hasenat bırakan mübarek bir insan olacak. Dualarla anılan, yad edilen, sevilen insan olacak. Yani öyle olması lazım. Bilgi, kuru bilgi yetmiyor. Bilgiyi uygulamaya geçirip insanın kamil insan olması lazım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dilekçe. Kişilerin bir dilek, istek veya şikayetlerini resmi kurum ve kuruluşlara bildirmek amacıyla sundukları imzalı ve tarihli yazılardır. Tarihsel süreçte arz-ı hal veya istida olarak adlandırılan bu tür, günümüzde dileklik olarak da bilinir. Kişinin devletle veya özel kurumlarla kurduğu hukuki ve idari iletişimin en somut belgesi dilekçedir. Bir metin türü olmanın ötesinde resmi bir başvuru aracıdır. Bu sebeple dilekçeli belli bir form ve plan dahilinde yazılması, hukuki geçerliliği ve işlemin hızı açısından kritiktir. Dilekçe yazımında meramın açıkça ifade edilmesi, gereksiz ayrıntılardan kaçınılması ve saygılı ancak net bir dil kullanılması esastır. Bu metinler sadece bir kağıt parçası değil, vatandaşın anayasal bir hakkı olan dilekçe hakkının fiiliyata dökülmüş biçimidir. Dilekçenin yapısı her bir parçası ayrı bir anlam taşıyan bir mimariyi andırır. Metin hitap edilen makamın adıyla başlar, ardından konunun özeti ve isteğin gerekçeleriyle devam eder, nihayetinde ise arz bölümüyle sonlanır. Tarih, isim ve ıslak imza gibi unsurlar metnin resmi belge niteliği kazanmasını sağlar. Dilekçe, ferdin kamusal alandaki sesidir. Karmaşık bürokratik süreçlerde bireyin hak arama hürriyetini ve taleplerini resmi makamlara iletmesini sağlayan bu metin türü, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda idari ve hukuki bir anahtar olduğunu kanıtlar. Belli bir disiplin ve ciddiyetle kaleme alınan her dilekçe, bireyle devlet arasındaki güvene dayalı iletişimin ilk ve en önemli adımıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre ravisi, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de var. Men kâle Sübhanallahi ve bihamdihi fî yevmin mi'ete merretin. Her kim bir günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, huttat hatayahu ve inkâne misle zebedil bahr. Eğer günahları denizin köpükleri sayısınca bile olsa affolur. Dile kolay, hatırda tutulması kolay, efendim bir tesbihtir, hatırınızda tutun. Ne diyecek? Her gün kişi eline tesbihi alıp 100 defa Sübhanallahi ve bihamdi. Bu kadar. Çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdi. Kim böyle derse 100 defa günde, bütün günahları üzerinden alınır, dökülür, silinir, üzerinden, omuzundan kaldırılır. Eğer denizin köpükleri kadar da çok olsa, malum deniz dalgalanır. Dalgalar birbirine vurdukça dalgaların üstünde de sayısız köpükler meydana gelir. Sayma imkan yok. İşte bu kesretten kinaye olarak hadis-i şeriflerde çok geçer. Denizlerin köpükleri sayısınca. Yani ne kadar çok günahı olsa da Allah-u Teala Hazretleri o günahları koyuyor, o kulu affediyor. Çok günahkar olduğumuza göre, hatamız, kusurumuz çok olduğuna göre, demek ki biz de her gün bunu kendimize inşallah adet edinelim. Her gün 100 defa Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah ve bihamdi. 5 dakikada biter. 5 dakikada biter ama sevabını ölçmeye imkan yok. Bu söz az değil mi bu kadar sevabı kazanmak için? Sübhanallah ve bihamdi. Kısaca harflerini saysam şu kadar, kelimelerini saysam şu kadar. Yani niye bu kadar çok sevap verilmiş buna? Manası derin, manası derin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 97 ila 126. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da biz o yerde baskı altında dinin emirlerini yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oradan hicret etseydiniz ya derler. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan, gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da, yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, seferilik şartları yerine gelmişse, İnkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da namazı kısaltarak 4 rekatlı farzları 2 kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar secde edip 1 rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. 2. rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları bir rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz, müminlere vakitleri belli bir farzdır. O, düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan korkup, utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o Allah kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz diyelim ki

0: dünya hayatında o hainlik yapan, dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Kim bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira, suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ey Resulüm, eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol, İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resul'ü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz ki Allah, zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de, onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabii şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa, gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından mümin olarak kim de salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, işi güzel ve doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden, ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 97 ila 126. ayetlerini dinlediniz.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi, Akra.
3: Habib-i Hak, jo karam ke moti luta raha hai, wo Mustafa hai. Jo barish-e sang mujassam dua bana hai, wo Mustafa hai.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da yapıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri, Savunma ve Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada taraflar bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etti. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. 3 ülkenin katılımıyla tarihi Mekke Anlaşma geçtiğimiz ay 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Bu anlaşmada dikkat çeken bazı maddeler şunlardı. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirlik, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekke anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Anlaşma ile ilgili ayrıntıları Akramedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Üniversitelerde kayıtlar bu hafta tamamlanıyor. Üniversite sınav sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için normal kayıt süreci tamamlanmıştı. Kayıt hakkı kazandığı halde süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylar içinse mazeret kaydı imkanı bulunuyor. Adaylar mazeret durumlarını belirterek 4 Eylül'e kadar yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. Mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uygun bulunan adayların kayıt işlemlerini gerçekleştirilecek. Okula ilk adım velilerle atılacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için bu yıl eğitim sürecine velileri de dahil eden yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Ailemle Okul Yolu programı kapsamında hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Veli Hatıra Defteri ile çocukların okula başlama sürecindeki gelişimleri ve aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Çalışma okulun ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Ekim ayında çocuklar aileleriyle birlikte evde yapabilecekleri işleri belirleyerek sorumluluk takvimi oluşturacak. Sofra hazırlama, çamaşır katlama, okul çantasını hazırlama, oyuncakları toplama ve yatağını düzenlemek gibi günlük yaşam becerileri de bu sürece dahil edilecek. Aralık ayında düzenlenecek Masal Çemberinde 3 Kuşak etkinliği ile aile büyükleri de eğitim sürecine katılacak. Elle yazmak hafızayı güçlendiriyor. Dizüstü bilgisayar veya telefonda yazmak yerine kalem ve kağıt kullanmanın bilişsel açıdan önemli faydaları olduğu belirtildi. Sinir bilimciler elle yazmanın fiziksel deneyimi sırasında beyinde önemli süreçlerin gerçekleştiğini ifade ediyor. Bunun nedenlerinden biri elle yazmanın klavyede yazmaya kıyasla daha yavaş olması. Bu durum kişiye düşüncelerini daha bilinçli şekilde değerlendirmesi için zaman tanıyor. Eleştirel düşünmeyi destekliyor. Araştırmalar, elle yazmanın hafıza üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Harfleri yazma eyleminin beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği ve yeni bilgilerin öğrenilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. 36 üniversite öğrencisiyle yapılan bir çalışmada elle not alan öğrencilerin kavramları daha iyi görselleştirdiği ve özellikle notlarını
tekrar gözden geçirdiklerinde kavramsal sorularda daha başarılı oldukları tespit edildi. Uzmanlar bunun nedenlerinden birinin el yazısıyla not alırken mekansal akıl yürütmenin daha fazla kullanılması olduğunu belirtiyor. Ayrıca kalem tutmak, doğru harfleri oluşturmak ve yazı sırasında uygulanan basıncı kontrol etmek, klavyede tek bir tuşa basmaya kıyasla daha fazla fiziksel ve zihinsel çaba gerektiriyor. Tatlılarda nişasta bazlı şeker riski. Nişasta bazlı şeker üretimindeki kota uygulamasına ilişkin yürütülen operasyon, gıda sektöründeki nişasta bazlı şeker kullanımını yeniden gündeme getirdi. Sektör temsilcileri, özellikle kayıt dışı üretimin tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

0: Çiçek, özellikle fazla fruktoz tüketiminin karaciğerde yağ birikimi ve karaciğer yağlanması ile ilişkilendirildiğini söyledi. Nişasta bazı şekerlerin tek başına besleyici bir gıda olmadığını vurguladı ve asıl riskin nişasta bazı şeker ve diğer ilave şekerleri yüksek ürünlerin besin değeri yüksek gıdaların yerini alması olduğunu kaydetti. İki yaşından önce şekeri sınırlamak beyin sağlığını koruyabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketimini sınırlamanın ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada 65 bin kişinin profilleri incelendi. Şeker kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte beslenmede şeker tüketiminin hızla arttığı dönem analiz edildi. Bulgulara göre yaşamın ilk iki yılında şeker kısıtlaması uygulanan kişilerde İlerleyen yıllarda bunama görülme oranı %23 daha düşük oldu. Ayrıca hastalık bu kişilerde ortalama 2,5 yıl daha geç teşhis edildi. Çeken akıntıya karşı yüzmeyin uyarısı. Yaz aylarında boğulma vakalarının önemli nedenlerinden biri olan çeken akıntıya karşı hayati uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de suda aniden açığa doğru çekildiği hisseden kişilerin panik yapmaması ve akıntıya karşı yüzmeye çalışmaması gerektiği belirtildi. Çeken akıntıya kapılanların öncelikle suyun üzerinde kalmaya çalışması, ardından kıyıya doğru değil, kıyıya paralel şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan çıkması öneriliyor. Bu temel bilgilerin özellikle çocuklara ve denize giren herkese aktarılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Kardiyo egzersizlerinde nabız uyarısı. Profesör Doktor Melih Uz, özellikle spor geçmişi olmayan 50 yaş üzerindeki kişilerin yüksek tempolu kardiyo egzersizlerden kaçınması gerektiğini belirterek, bu kişilerin egzersiz sırasında nabızlarının kontrolüne dikkat etmelerini önerdi. Yaşlı bireyler için yürüyüş ve kişiye uygun pilates gibi düşük tempolu egzersizlerin tercih edilebileceğini ifade eden Uz, bypass veya stent uygulanmış kişilerin de doktor kontrolünde spor yapabileceğini ancak egzersiz sırasında nabzın kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kalp krizi belirtilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uz, en belirgin belirtinin göğüs ağrısı olduğunu söyledi. Ağrının kollara, çeneye veya dişlere yayılabileceğini kaydederek mide ağrısı, hazımsızlık, soğuk terleme ve efor kapasitesindeki düşüşün de kalp krizi belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Balıkçılar vira bismillah dedi. 2026-2027 su ürünleri av sezonu başladı. Av yasağını teknelerinin bakımını yaparak ve ağlarını onararak geçiren balıkçılar yeni sezon için denize açıldı. Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun başta olmak üzere Karadeniz'deki birçok ilde balıkçılar vira bismillah diyerek sezonun ilk avına çıktı. Balıkçılar yeni sezonda bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi umut ediyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli Akre dinleyenleri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava var. Şehirde sıcaklığın en düşük 21, en yüksek 30 derece olması tahmin ediliyor. Gün içinde sıcaklıkların yükselerek öğle saatlerinde 30 dereceye ulaşması, hissedilen sıcaklığın ise 31 dereceyi bulması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 23-24 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %46 ila 85 arasında değişirken rüzgarın saatte yaklaşık 19 kilometre hızla eseceği değerlendiriliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 30, Bursa ve Çanakkale 33, İzmir ve Muğla 35, Denizli 37, Hatay 30, Antalya 36, Ankara 30, Eskişehir 31, Bolu 28, Düzce 29, Samsun ve Rize 27, Erzurum 24, Van 25, Diyarbakır 36, Mardin 32 derece. Dünyada

0: Bazı merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Taşkent 32, Saraybosna sağanakı yağışlılığı 23, Üsküp 35 ve Melbourne sağanakı yağışlılığı 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temotu yolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesiminde İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100'e aktarılıyor. Öte yandan Bursa, Yalova, Sinop, Samsun, Diyarbakır, Silvan güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.27, 1 avro 56.03 Türk lirası, altının gramı ise 6.780 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akre'den hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında Narsiz Eşler konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda hakiki ve kalıcı sanatlar üzerine konuşulacak. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22.00'de Şehri İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük

0: önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o, insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda, düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki, yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın eti.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah-u Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah-u Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ

0: O Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ayetlerimize iman eden kimseler, sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki, sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
0: Melekler canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.

0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır, dedi.
1: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lehum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu

0: de bilecekler.
1: Udhuluha biselam, zalika yevmul hulud.
0: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
1: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
0: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la ta'thimen illa qilan selamen selama.
0: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
1: Feselamun leke min ashabil yemin.
0: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki selam olsun sana o kutlu kimselerden.

0: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra dinliyorsunuz.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Vardır biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in babaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatan.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, sevgili arkadaşlar. Evlilik okulunda bu hafta tekrar birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam yine WhatsApp hattımızdan gelen bir dinleyici sorumuz var. Onu yönlendireyim ve bugünkü konumuza başlayalım. Hocam dinleyicimiz şöyle yazmış. Benim gibi birçok kişinin sorunu olan bir konuda yardımcı olmanız ve Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la söyleşi yaparak aydınlatmanızı rica ediyorum demiş. Hemen sorusuna geçelim. Benim eşim de araştırmalarımdan 32 yıllık beraber yaşamımızda bize yaşattıklarından dolayı gizli bir narsizm davranışlarını gördüm, araştırmış ve kendi böyle bir teşhis koymuş hocam. Boşandıktan sonra da çok zorlu bir süreç yaşadım. Bu birliktelik sırasında ve sonrasında çocuklarım dahil çok ağır bedeller ödedik. Şu anda iki oğlum psikolojik danışmanlık alıyor. Baba onların durumunu görünce çok inanamayacağınız şekilde dönüş yaptı. İlgilenmeye ve tekrar aile olma çabasına girdi. Öncesinde duygusal, fiziksel şiddet ve ihanetlerle her şeyi bize yaşattı. Acaba yeniden birleşirsek aynı sorunları tekrar yaşatır mı? Yoksa gerçekten kayıplarının farkında olduğunu, yapmam gerekenleri yapacağım demesine güvenilir mi? Teşekkür ediyorum demiş. Bu arada kendisi de randevu aldı psikologdan. Ben farkındayım, yapacağıma inanıyorum ama siz istiyorsunuz diye randevu

0: Randevu da aldım demiş baba, böyle bir gayretini de göstermeye çalışmış hocam. Şimdi 32 yıllıkta bir beraberliğin sonunda bitmiş evlilik. Yeniden denemek birçok boşanan kişinin bazen uzun süreli, kısa süreli ama muhakkak aklına gelen bir seçenek. Yani acaba tekrar olur muydu? Bir şans daha verilir miydi diye. 32 yıllık bir beraberlikten sonra boşanma gibi ciddi bir süreç kişinin değişimine katkı sağlar mı hocam? Ne dersiniz bu konuyla alakalı?
1: Tabii burada evet ve hayır demek kolay değil tabii çok.
0: Evet.
1: Yani bir, en azından 32 bir yıllık sonra resmi boşanma olmuş.
0: Evet.
1: Burada şöyle yap böyle yap demek veballi bir konu.
0: Evet.
1: Onun için burada biz sadece bazı seçenekler sunarız.
0: Hı-hı.
1: Farklı bakış açıları getiririz. Kararı o verir kişi.
0: Evet hocam.
1: Burada 32 yıllık beraberlik var. Şimdi bir de gizli narsizm diyor. Tabii
0: Hı-hı.
1: narsizm ne anladığını da bilmek lazım. Narsistik eğilim herkeste vardır, onu söyleyeyim.
0: Orayı o zaman biz biraz açalım mı hocam?
1: Narsizm diyor, hemen birkaç tane egosu yüksek kişi hemen narsist etiketi yapıştırmamak lazım. Çünkü narsizm hepimizin içinde var. Narsizminin farkına varmak mesela birçok psikanalitik terapilerde siz de biliyorsunuz. Böyle psikanalist olmak isteyenler, analist olmak isteyenler kendileri bir iki sene analizden geçerler.
0: Hı hı.
1: Ve orada da kendi narsizmini kontrol edemeyen bir kimse başkasının narsizmini üzerine şey yapamaz, başarılı olamaz diye yapılır bu. Narsizmi kontrol etmek için bir sene, iki sene divana yatırırlar mesela narsizmi
0: evet.
1: derler. Fakat şu anda tabii öyle eski öyle analitik tedaviler şu anda çok bilmek, bir meslek olarak tecrübemiz artırıyor, şey yapıyor ama hasta yararı çok şey, çok sınırlı. Yani evet. hasta yararı.
0: Evet.
1: Sadece mesleki tatmin hasta insanları anlamak açısından önemli o. Şimdi orada kendi narsizmi kontrol etmeyi öğrenmek. Burada bütün şey.
0: Hı-hı.
1: Şimdi kişi narsistik eğilimi olursa, ya ben de zaman zaman çok bencil oluyorum. Zaman zaman başkalarının haklarını, istekleri, ihtiyaçlarına böyle dikkate almamaya başlıyorum. Göz önüne almamaya başlıyorum. Olayları düşünürken hep kendi menfaatim hemen ilk aklıma geliyor. Bir insan diyebiliyorsa o narsizminin farkındadır. Böyle insana narsist diye etiketlememek lazım.
0: Hmm.
1: Yani bunda bile mesela tasavvufta bunu nefse emmare vardır.
0: Hmm.
1: Levvame vardır. En sonunda nesvi mutmainne haline geliyor. Ya bu aslında kendi narsizminle mücadele edip bunu başarma ile ilgili kademeler vardır.
0: Hmm.
1: Bizim kültürümüze gelen İmam Gazali'nin en çok Allah razı olsun çok güzel tanımladığı, tarif ettiği şeylerdir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öyle. Orada şey vardır işte. Mücadeleye yoluna girmeye niyet etmek lazım önce. Yani burada nefsi bir şey gibi göreceğiz içimizde. Herkesin bir narsizmi var. Nefsin en büyük vasfı narsisttir. Kibirli vardır. Yani ben merkezcidir. Hak duygusu kendine yöneliktir. Dünyanın merkezi gibi kendini görmeye eğilimlidir. Bu eğilim olarak vardır. Bu içimizde bazı analistler buna kötü parça diyor.
0: Hı hı.
1: Mesela klasik psikanalizler insanı hümanist analitikçiler. Onlar insanı mükemmel, kusursuz kabul ediyorlar. Narsizm insana şey değildir diyorlar. Yani narsizm bir insan kendini sevmesi ya kendine hayran olması gayet doğaldır diyorlar. Halbuki öyle değil. İnsan sadece iyicil özelliklerden oluşmuyor. İyicil ve kötücül özelliklerden oluşan bir çeşni insan.
0: Evet.
1: Böyle bir yapımız var. Onun için kendi narsizminin farkına var. Bu öz eleştiri kültürü. Onun için öz eleştiri yani kendini hesap verebilirlik, eleştirilebilirliktir. Bu bir öğrenilmesi gerekiyor. Şu anda yani insan psikolojisinde bu mesela narsizmi yücelten ekollerden eğitim alan bazı kişisel gelişim teknikleri var. Ericksonian diye yenilen tekniklerde kişiyi kişisel gelişim olarak onu aldığı için sen mükemmelsin, sen iyisin, kendini öv, aynanın karşısına geç, kendini öv. Böyle sen önemlisin, sen büyüksün, sen iyisin, üstünsün de, hatalar yoktur, sonuçlar vardır, devam et diye motivasyon tekniği olarak kullanıyorlar. Hani başarıda kullanılabilir bu belki ama kişisel gelişimde kullanılmaz.
0: Hı-hı.
1: Çünkü kişi aynanın karşısına geçip kendini övmeye başlarsa, ey ayna söyle benden başka güzeli var mı demeye başlarsın. Ondan sonra dışarı hayata çıkınca eşini beğenmezsin. İş yerindeki çalışan insanını, herkesi, kimseyi beğenmezsin. Yalnız kalırsın ve evliliği yürütemezsin. Bir gün öyle bir kişisel gelişim tekniğine gitmiş birçok örnekleri aslında bir tane değil. Boşanıyorlar. Niye?
0: Yani
1: çünkü egosunu yükseltiyorlar adam. Egosu yükselince eşini küçük görmeye başlıyor. Hadi pat diye bu evlilik ayrılıyor. Boşanma terapisi gibi çalışıyorlar.

0: Onun için o bencilleştiren teknikler olmamalı şey kişisel gelişim tekniğinde. Bunu tabii onun için bir berbere diş çekerdi eskiden biliyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: Sen berber işin eğitimini almamış bir insana terapiye gidersen, kişisel gelişime gidersen o da sana berber bir iki iyi olur. Üçüncüsü de bir komplikasyon olur. Hastanelik olursun. Evet. Onun için ya bu durumda yani diş çekilir ama mesela dişin kökünde eğer apse varsa o dişi çektiğin zaman kana mikrop bulaşır. Sepsis olur, kişi ölür. Hiç şakası yok.
1: Evet.
0: Onun için ağrıyan dişin içinin dibinde apse varsa antibiyotik alır, o düzeltir, ondan sonra çekim olur mesela. Bunu bilmez ki berber.
1: Evet.
0: Onun için yani işin ehli olmayana insanoğlu parasını harcarken ehli olanla danışıyor da sağlık için ehil olanı önemsemiyor mesela. Yani insanın öyle bir zaafı da vardır. Yani yatırım yapıyor mesela. Bir yemeğe çok güzel gidiyor. En boğazlı, en lüks yemeği yiyor. Hiç acımıyor. Ama bir tedavi için, bir çocuğun eğitim için 3-5 kuruş esirgiyor. Bu da insanı, bizim kültürümüz olan yanlışlardandır aslında.
1: Maalesef hocam.
0: Evet. Yani burada narsizm hepimizin içerisinde bir narsistik çekirdek vardır. O narsistik çekirdek ölünceye kadar arayla, yani bu çekirdek hani nükleer enerji gibidir. Zaman zaman alevlenir böyle. Eğer övgüyle beslenen bir ortamda başarılar yaptıysan etrafında sahte sadıklar uyanır. Sadık rolü oynayan sahte insanlar. Övmeye başlar. Senin de hoşuna gider. Eleştirenleri muhalif görürsün, düşman görürsün. Bir müddet sonra hata yapmaya başlıyorsun. Ve kamyon duvara tosluyor. Yani çok böyle karizmatik liderlerin en büyük sonucu da böyle olmuştur.
1: Evet.
0: Yani öyle bir onun için eleştiri armağan göreceğiz. Yöneticilikte bağımsız denetçileri vardır. Gelir, kurumu çatır çatır eleştirir. Raporunu verir, gider. Onun için böyle bağımsız eleştiri, bağımsız denetleyiciler olması lazım. Övenler kalır yanında ve yalnızlaşır. Hata yapar. Bunlar ciddi liderlik hataları. Hatta buna şey deniyor. Zihinsel tuzak deniyor. Zihinsel tuzaklarda en önemli şey ne biliyor musunuz? Zihinsel tuzak. En zeki insanlar, en başarılı insanlar bu kadar aptalca hatayı niye yapıyor? Bir sebebi bu işte. Şey körlüğü, narsistik körlük. Onun için narsizm gerçekten hata yaptırır. Aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı demişler. Kaynana çatı çatı söyler.
1: Evet.
0: Aşkı öldürüyor gibi olur ama aslında akılla kalp arasında denge kurar kaynanalar. Onun için öyle eleştiren insanlardan korkmayın. Evet. Şefkatle eleştiriyorsa hele hiç rahatsız olmayın. Şimdi narsizmle mücadelenin yöntemi boşanmak değildi aslında. Hı hı. Onun narsizminin farkına var düzelmesi için. Onun için bir boşanmak evlilikte seçenek değil, sonuçtur.
1: Hı hı.
0: Yani seçenek olsa ne olur boşanak? Olmasa yapamayız deyip ayrılıyorsun.
1: Hı hı.
0: Böyle düşünen kişiler evliliği yürütemiyorlar zaten. Hiç yürümüyor. Ama sonuç şöyle oluyor. Sonuçta da kişi evliliğin yürümesi için elimden gelen her şeyi yaptım mı diyor. Mesela avukata gitmeden önce çift terapisine gitmesi lazım kişinin. Uzman yardımı alması lazım. Baktın orada yanlış gidiyor. Mesela ben hiç unutmam, bir gün bana bir diş hekimi arkadaşın eşi gelmişti. Geldi. Bir psikiyatriste gitmişti aile tanıdıkları. Demiş ki ben senin kocanı tanıyorum demiş. Çok kıl biridir, affedersiniz. Ayrıl, hayatını yaşa. Bu şey yapmaya çalışıyoruz. Kadın sonra aile bütününe önem veren kim diye araştırmış. Beni buldu, geldi. Ben de baktım. Bu kadın gerçekten boşanmak istemiyor. Eşini seviyor. Fakat problemi çözmek istiyor. Ama sorun çözme yöntemi geliştirememiş. Ben onun eşini de davet ettim. Eşi de yapıcı çıktı. Ve bir terapi süreci içerisinde eşinin yanındaki çalışan kadınla ilgili erkekte açık şeffaf olmamış. Onunla ilgili kıskançlık varmış. Orada açık şeffaf ilişkiyi başlatınca aralarında, ondan sonra kadının kaygıları dağıldı. O kişi yanında da çalışsa şey olmadı. Yani kaygılar dağıldı, düzeldi ilişki. Şimdi burada bir meslektaş ayrıl, hayatını yaşa diyebiliyor işte. Burada bütün olan zora talip olacaksın işlerde.
1: Evet.
0: Sorun çözme, problemi gelişecek. Şimdi burada eşi bir adım atmış, ders çıkarıyor gibi gözüküyor şu anda. Yani ama eşi evlendi mi evlenmedi mi bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şey var mı? Ama diyen boşanma oldu. Hiçbir şey olmasa bile annelik babalıktan boşanma olmuyor. Karı kocadan boşanma oluyor ama annelik babalıktan olmadığı için çocukların iyiliği

0: için hiç geçmişi göz önüne getirmeden bir araya gelip konuşmak burada önemli. Çocuklar büyüdüyse yaşına göre bu büyük ölçüde yetiyor genelde.
1: Evet.
0: Yetiyor. Yani böyle durumlarda çocukların iyiliği için oturup her şeyi konuşabiliyorsanız, birbirinizi böyle incitmeden konuşabiliyorsanız, sevgi karşılıklı zaman içerisinde uyanır. Sevgi değişkendir çünkü. Uyanır. Onda da uyanır. Yani burada artık mantık evliliği yapılmaz burada. Mantık evliliği olmaz. Burada artık duyguları canlandıran bir ilişki olursa evlilik olur. Mantıkla birlikte tabii. Eşinin değiştirdiği de hani eşi demek çocuklarını seven birisiymiş. Onların sorunları olduğu için böyle durumda eşi bazı adımlar atacak. Evliliği bitiren kendisi miydi, eşi miydi onu da bilmiyoruz. Eğer kendisi ise burada evliliği bitiren, yani boşanma davası açıp şey yapan kendisi ise, kendisi böyle bir durumda vereceği adımlarda yani eşiyle ilgili yaptığı haksızlıkları da düşünsün. Böyle düşünüyorsa. Yani bir evlilik bitiyorsa, biz bazı durumlarda evlilikte ölüyoruz ki bizim yanımızda da hani belli bir aşamadan sonra yaptığımız halde birbirlerine res çekiyorlar. En sonunda diyorum ki bak şu anda bu ilişki eğer yürümez biterse benim kanaatim, baktım bir daha gelmeyecekler. %80 A kişi sorumlu, %20 B kişi sorumlu diyor. Kendini hiç sorgulamıyor, kendine bir taraf bakıyor. Hiç bende bir şey yok diyor. Ve çoğu emin ol %80 beni bu üçüncü gözle baktı, sorumlu tuttuğuna göre deyip bir hemen donup kalıp bir düşünmeye başlıyorlar. %60-40 diyorum mesela. Edindiğim intibaya göre. Öyle diyorum. Öyle derse hani sen %100 haklı, %100 haksız yoktur.
1: Evet.
0: Yani yoktur muhakkak. Bir oranı onun yakalıyor. Çünkü birisi niyeti seviyor ama kullandığı yöntem itici yöntem oluyor. Yanlış oluyor. Mesela bunları hep çalıştıktan sonra tabii ona rağmen değişmez benim adam falan diyorsa, kim evliliği sabote ediyorsa onunla yüzleştiriyoruz. Ondan sonra da böyle bir yüzleşme yapıp ondan sonra şey yapıyoruz. Ve çoğunun bundan sonra öz eleştiri için zaman ayırıyoruz. Ondan sonra şey oluyor. Zaten evliliklerin Aile Bakanlığı yaptığı bir araştırma var. Evliliklerin %20'si geri dönüyormuş zaten.
1: Evet.
0: %20 yani iyi bir rakam, yüksek. Onun için demek ki evliliğin devamıyla ilgili yeterli sorgulama yapılmamış.
1: Evet.
0: Bazı insanlar var. Eşinin narsist olmasına belki kendi sebebiyet verdi.
2: Evlilik Okulu.
1: Evet, narsizme başlarken onu söyleyecektim hocam. Yani tabii burada duygusal, fiziksel şiddet ve ihanet gibi böyle bu anahtar kelimeleri de vermiş. Hani bunlar da olduğu zaman bazen eşler de kabuğuna çekilebiliyor. Kabuğuna çekilince o karşı tarafta varsa bir narsizm, o daha da böyle şey yapabiliyor, tabii, artabiliyor.
0: Ego savaştan dönmüş olabilir ilişki.
1: Evet.
0: Güç savaştan dönmüştür. Karşı iki tarafta güç, kontrol, hakimiyet bende, o bende, hakimiyet bende diyorsa burada şey, en sonunda inceleyerek kopar. Ama evliliğin geleceği için ne yapmamıza odaklanırlarsa. Yani şu anda Batı kültürünün bize öğrettiği evlilik stili şey, kadın erkek savaşlarına dönüştürüyor evliliği. Feminizm, kadın erkek mücadelesi diyor evlilik. Kim hakimiyet kurarsa onun dediği olur diyor. Halbuki evlilik böyle tamamlayıcı ilişkidir. Rekabetçi ilişki değildir.
1: Evet.
0: Bu küresel sistem şu anda kapitalizmin ekonomide gösterdiği rekabetçiliği evliliğe de yansıttı. Kadın erkek ilişkisini rekabetçi ilişki yaparsan, o ona geçmeye, onu geçmeye çalışırsa, o onu da onunla mukayeseler yaparsa ve orada evlilik ortamında bir güven esastır. Onun için şey olmaz. Bir eve geldiği zaman arkadan hançerlenince duygusuyla gelirse birisi, evde huzur olmaz ki.
1: Evet.
0: Onun için sevgi ve güven olursa ondan sonra şey olur.
1: Evet.
0: O evde huzur olur.
1: Hocam peki şimdi bu ağır bedeller ödedim diye de yazmış hanımefendi. İki çocuğu da psikolojik danışmanlık alıyor. Ama yine de o değişimlerden sonra da yeniden denesek mi düşüncesi de var. Bu yeniden denemek dediğimiz şey, alışkanlıklardan uzaklaştığımız için yeniden böyle bir eski konfor alanımızı arıyor olabilir miyiz? Çünkü uzun bir süre, 32 yıl konfor alanından vazgeçmekte.
0: Kaç yıl önce acaba ayrıldınız? 32 yıl büyük bir
1: rakam. Vermemiş, evet.
0: Kaç yıl şu anda ayrı? Bir de çocuğun iyiliği için oturup konuşabiliyorlarsa. Önce bence birinci aşama odur. Orada ilişki sürer. Karşılıklı burada yani evliliği kim bitirdiyse onun teklif etmesi lazım bir beraberlik olacaksa da. Yani o bitirdi, o sabıkalı gibi oluyor artık.
1: Evet.
0: Hatta bazı durumlarda diyoruz böyle, yani evliliği işte eğer evlilik biterse bunun evliliği yıkan sen olursun diyoruz mesela. Kişi eğer böyle yapıcı davranmıyorsa ki sen olursun diyoruz. Orada bir yüzleşme ortaya çıkıyor. Yani onun için o, onun sonucunda da
1: evet. Burada adım atılıyor. Kocası aslında yine o adımı da atan o. Hani tekrar birleşelim, tamam ben de şöyle yapacağım falan diye. Acaba orada yani...
0: Demiş mi onu acaba açıkça?
1: İşte çocuklar psikolojik danışmanlık alınca baba da çark etmiş.
0: Evet, burada bir şey var. Yani onun için böyle bir şey, evlilik için önce çocukların iyiliği için oturup haftada bir gün mesela oturup zaman geçirmeye başarılar.
1: Ailece görüşmek değil mi hocam?
0: Yani çocukların geleceği için böyle durumlarda. Yani çocuklar böyle durumlarda karı kocadan boşanılıyor ama annelik babalıktan boşanmıyormuş. Bak annem babam bizim geleceğimiz için bir araya geliyorlar diyebiliyorsa çocukların o ruh sağlığı, yani zaten parçalanmış aile çocuk psikiyatrisinin ana travmasıdır. Parçalanmış aile, yani hakikaten çocuklarda sorun olmaması zaten çok beklenmeyen bir şey. Evet. Yani onun için yani beklenen şey çocuklarda sorun olmasıdır ve o da olmuş zaten. Yani onun için bu durumda eğer olabiliyorsa, bir yere gelebiliyorsa, yani erkek yani bir evlenmemiş ve tekrar bir şey olduğuna göre demek ki kadında da bu arada şey var. Yani bazı öz eleştiri yapması gereken bir durum var. Yani kendini sorgulaması lazım hanımefendinin de. Bütün kusuru eşim narsist deyip de yani sebebiyet verdiğim şeylere ben mi sebep oldum? Yani bu neticelere ben mi sebep oldum sorusunu sorsun.
1: Evet. Böyle bir teşhis koymak da insanı rahatlatan bir şey hocam. Yani hani araştırmış, tamam kocam narsist demiş. Tamam.
0: Yani yok,
1: nereye etiketle bağlayacağını rahatla. Belli. Yani.
2: Evlilik okulu.
1: Hocam bir şey daha soracağım. Şimdi son zamanlarda bu boşanmaların falan da artmasıyla birlikte eskiden bizim çocukluğumuz zamanında yani bir sınıfta örnek veriyorum. Ya kimsenin annesi babası boşanmamıştır ya da varsa bir tane vardır gibi çok azdı. Şimdi bu sayı artınca, oran artınca şimdi boşanmayı düşünen çiftler de şunu söylüyor. Yani boşanan ilk kişi biz değiliz, son da biz değiliz. Herkes de boşanıyor. Çocuklar da artık eskisi kadar etkilenmezler. Dönem değişti şey var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle mi hocam?
0: Tabii yani şimdi şu anda dönem değişti derken evlilikle ilgili, yani evlilikten ne anladığımız önemli. Evlilikte bir niyet sözleşmesi biz şey yaptık mesela. Evlilik niyet sözleşmesi 10 maddelik belirledik. Bunu yani evlilik sıkışırsam bitiririm gibi bir niyetin olmaması lazım. Eğer öyle varsa öyle bir niyet zaten o evlilik olmaz. Çünkü orada evliliği İki dünyada beraber olacağız niyetiyle başlanır evliliklerde. Bu bir niyet yoksa kötü günde rahatlıkla kopmalar, kırılmalar yaşanır. Kötü günde, zor günde sınavlar geçebilmek için evlilikle ilgili doğru yaşam felsefesi oluşturmak gerekiyor. Bunun adı da şeydir. Bu şekilde dediğim gibi yani niyet, doğru niyetle başlamak gerekiyor evliliğe. Bu boşanmayı artık son seçenek olduğu zaman bu dediğin saz söylenebilir. Artık yani kolay boşanmak için değil, yani boşanmayı toplumda boşanmayı engelleyen kültürel kontrol da zayıfladı, sosyal baskı. Evet. Zayıfladı eskiye göre. Çok var boşandın, o da boşanmış, ne olacak diye veriyor annesi babası. Yani daha önce ya bu kızım boşanmış dedirtmemek için yani yürümeyecek evlilikler bile yürüyordu.
1: Doğru. Evet. Burada tabii ben aslında biraz daha çocuk açısından düşünüyorum. Yani bu düşünce doğru bir düşünce mi yani? Artık eskisi gibi değil. Çocukta, çocuğa da çok yansımaz. İlla ki yansın ama hani eskisi gibi böyle travmatik bir şey olmaz.
0: Şimdi onlar
1: gibi
0: doğru boşanma olursa, doğru boşanma olursa yansımaz. Ama yanlış boşanma olursa, mesela çocuk iki tarafta görüşecek, iki tarafta birbirini suçlamaya başlarsa, eski defterleri karıştırırlarsa, çocukların yani bunu tolere etmesi çok zor. Hele ergenlik ve onlar öncesi ise.
1: İki tarafta çok yük yükleyip duruyor.
0: Çocuğa iki tarafta negatif yük yükleyip ona gidiyor, dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Çocuk ona gidiyor, dolduruyor, dolduruyor. Çocuk nasıl taşısın bunu bu yaşta? Bir yerden sonra da başlıyor, tikler başlıyor, davranış başlıyor, kötü rüyalar başlıyor, okul reddi başlıyor ve çocukta birçok sorunlar çıkıyor. Onun için yani akıllı anne babalar böyle durumlarda artık eskiyle ilgili defterler,

0: kurcalamazlar. Eğer bunu yapabileceksek o zaman kötü bir aile, fırtınalı bir evlilik sürecekse, düzeltilemiyorsa bütün yollara başvurulduğu halde, öyle böyle fırtınalı bir ortamda çocuk büyütmezsense evliliği o zaman bitirmek daha şey. Daha kar zarar analizinde daha mantıklı.
1: Ama orada da o boşanmayı doğru bir stratejiyle yapmak gerekiyor.
0: Tabii kesinlikle boşanma, yani hemen kızıp da seni 3 talakla boşadım, o olmaz öyle şey.
1: Evet. Peki hocam, böyle durumlarda uzman desteği ne kadar etkilidir, neleri değiştirir? Dinleyicilerimizi bu konuda böyle bir bilgilendirmek
0: açısından sormuş olalım. Uzman desteği derken gerçek uzman mı değil mi? Çift terapi eğitimi almış mı değil mi? Onlara bakmak lazım. Yani kökeni işte psikolojik danışman yahut da psikoloji olmayan, daha sonra bir işte kısa dönem bir aile danışmanı gibi bir şeyi giden, eğitim alan kişilerin çoğu çift terapisti olamıyorlar. Çünkü çift terapisi olmak için mesela Almanya'da falan bir 6 sene
1: bir ekol
0: tecrübe gerekiyor. Ondan sonra ancak o yetkinliği alıyorsun. Yani o okulları bitirip yani diplomayı alıyorsun ama 6 senede tecrübe istiyor. En zor iştir yani. Yani bir cerrahın ameliyat yapmasından daha basit değil bir çift terapisi olmak. Verdiğin kararın da sonuçları gözükmüyor burada. Öbürü de yanlış ameliyat ederse hemen gözükür. Ama burada intihar ediyor. Evlilik bitiyor. Kötü sonuçlar yaşanıyor ama senden bilmiyorlar. Yani sen farkın olmadan veballi iş onun için.
1: Evet.
0: Yani böyle durumlarda çift terapisi olurken hiçbir zaman böyle yüklü şeyler kullanma. Senin kocanla iş olmaz ya, senin eşinle olmaz, hayatını yaşamıyor olmaz. Sen ona farklı seçenekler sunacaksın. Şu kararı versen şöyle olur, bu kararı versen böyle olur, böyle olur. Ondan sonra son kararı o kişiye bırakmak gerekiyor, sorumluluğuna. Sorumluluğu terapist alıyor bazılarında.
1: Evet.
0: O için işin ehli olmayan, bak iki özellik, ehil ve emin olacak. Yani ehil ve emin. Seni sırf mesela bazı ticari kaygılarla ya başka kaygılarla şey yapabilir. Yahut da kendi travması vardır. Onun için anneyi, kadını tutabilir, erkeği tutabilir. Yani onun için böyle durumlarda eğer öyle bir tereddüdün varsa double check yöntemi vardır. İkinci görüş almak gerekiyor. İkinci bu uzmana gidip görüş alıp ondan sonra benzer harekete gider. O da genellikle daha tecrübeli birisi olur. Mesela bize geldiği zaman biz yani birçok şeylerde şunu görüyoruz. Boşanmaya giden süreçte iki tarafında gizli depresyon oluyor mesela. Gizli depresyon olduğu için davranışları orantısız oluyor. Tepkiler orantısız oluyor. Bazılarına kıskançlık, hastalık derecesi kıskançlık oluyor. Bunlara bakıyoruz. Önce bakıyoruz, eğer öyle beyin kimyası bozulmuş gibi durumlar varsa ilaç tedavisi oluyor. Bir 6 aylık plan yapıyoruz. O planın sonucunda ilk başta yani biyolojik tedavi gerekiyorsa onlar yapılıyor. Ondan sonra iki bireysel terapi yapılıyor. Oturup birleşik seans yapma noktasına geldikten sonra birleşik seans yapılıyor. Ve böyle durumlarda o şekilde sonuçlanıyor. 6 aylık süre istiyoruz aileden. Yani o süre olmadan böyle veballi bir iş, çünkü karar verilmez. Yani bir iki görüşmede sen şöyle yap böyle yap diyen terapistlere şey yapmasınlar. Yani onlar işin ehli değil demek ki, yahut da ya zora talip olmuyorlar demek ki. Yani bunun için bu konuda da boşanmayla ilgili uzman desteği alırken işin ehil ve emin olmasına önem versinler. Yani işin uzmanı olacak, yetkin olacak. Diğeri de yani güven uyandıracak olacak yani. Özgeçmişinden anlarsınız onu da en iyi. Ağzını laf yapanlar var böyle. Onlara hiç bakmayın. Çok iyi satıcıdır, anlatır. Ama bakarsınız kaç kişi canını yakmıştır. Ya onun için onları da araştır. Eminliğin en güzel öğrenme yöntemi şeydir. Özgeçmiş incelemesidir. O kişinin geçmiş hayatı incelemektir. Çizgisi tutarlıysa eğer güvenilir demektir. Tutarlı değilse,
1: evet,
0: 3 ay çalışmış, 5 ay çalışmamış mesela, böyle bir şeyse tutarsızdır genellikle.
1: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. İnşallah dinleyicimize de yoluna ışık tutacak cevaplar olmuştur. Evet sevgili dostlar, bizden bu haftalıkta bu kadar. 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuştur.

Kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem de haktır. Peygamberler haktır. Kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal hurrime alen nâri küllü heyyinil leyyinin sehlin karibin minen nâs sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh, mezhep imamı, Hanbeli mezhebinin kurucusu, aynı zamanda büyük hadis alimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hurrime alen nâri, cehenneme haram kılındı. Külle heyyinin leyyinin sehlin karibin minennâs. Her şöyle hafif, sakin tavırlı, leyyinin yumuşak, sehlin efendim ahbaplığı kolay, karibin minennas insanlara yakın, ülfet edilebilen, sevimli, sempatik insan cehenneme haram kılındı. Bu hadisi şeriften anlıyoruz ki Müslümanın bu sıfatlara sahip olması lazım. Çünkü böyle bir insan cehenneme girmeyecek, yani cennete girecek. Yani cehenneme girmesi yasak edilmiş, haram kılınmış. Hayır. Böyle mübarek, böyle güzel huylu bir insan cehenneme giremez denmiş gibi oluyor yani. O bakımdan fevkalade önemli.

önemli. Heyin, efendim, şöyle kolay, hafif, böyle bir problem olmayan insan manasını ifade ediyor. Leyin, yumuşak manasını ifade ediyor. Sehil de yine kolay filan manasına geliyor. Bunların karibun minennas, insanlara yakın, yani insanlardan bucak bucak kaçan, ülfet edilmez kimse değil de sevimli, sokulgan, yanına yaklaşılabilir, kendisiyle ahbaplık edilebilir, yumuşak bir insan. Demek ki bu sıfat fevkalade önemli bir sıfat olmuş oluyor. Bizim bu vasıflara sahip olmaya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bazımızda şöyle bir kanaat var, yani ben Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüyorum, efendim bütün öteki insanlar yani yürürse ne ala, yürümezse kendileri bilir, kaşlarımızı çatıyoruz gayet ciddi bir tavırla, efendim öyle gidip geliyoruz. Ya mübarek bir tebessüm et, bir kaşlarını kaldır, birazcık böyle yumuşak ol, biraz bir şöyle, hani pas vermek deniliyor ya, birazcık şöyle bir ahbaplık edelim, bir selam ver, bir selamımızı al, biraz bir dur bakalım, bir hal hatır soralım, konuşalım. Hiç sarp, yani yanına yanaşmak mümkün değil. Böyle yalçın kayalık gibi, dalgaların gelip çat diye vurup da geriye devrilip gittiği gibi, parça parça olduğu gibi, efendim sert oluyoruz. Lüzum yok. Eşiddâ'u alel küffâri rühemâ'u beynehum. Kendi aralarında Müslümanlar yumuşak olacak. Peki günah işliyor, karşımızdaki günah işliyor. Günahını sevmeyeceksin tabi. Günahı sevmek mümkün değil. Çok mübarek bir hoca efendi var, yaşlı, beli iki kat olmuş tam, böyle belini doğrultamıyor, uzun da boyluymuş zamanında demek ki Selvi gibi, ama şimdi beli iki kat, her namaza gelir, en ön safta namaz kılar, çok da nüktedan, şakacı bir insan. Evvelki sene şöyle bir şaka yapmıştı bana, ben anlayamadım, ya nedir bu dedi, bıktım dedi, efendim dedi, git diyorum dedi, bir türlü gitmiyor filan dedi, ben de ihtiyar amca filan dedim kendi kendime, böyle gayet kaşları çatık, efendim davet etmedim dedi, ondan sonra da dedi git diyorum dedi, gitmiyor filan dedi, ben adam akıllı daha çok şaşırdım ya, böyle misafire insan hani git der mi filan diye, meğer nezle olmuş, onu söylüyormuş, şakacı bir insan, sakallı, bembeyaz sakallı, ben davet etmedim diyor, git diyorum da gitmiyor diyor, hastalıkmış yani. Bu sefer de diyor ki, namaz bitti, hocam diyor, Allah diyor bir kimseye lanet etmiş diyor. Allah lanet etmiş diyor. Yani biz şimdi ona diyor rahmet mi okuyacağız diyor. Allah lanet etmiş. Ben anlayamadım, tebessüm ettim, gene altından, taşın altından bir şey çıkacak biliyorum. Çünkü hoca efendi nükteden bir insan. Gönlü şen yani. Belli iki kat olmuş ama kendisi neşeli, genç, ruhu genç. Nedir filan diye baktı, bir kere daha söyledi. Yani Allah diyor bir insana lanet etse diyor, biz onu diyor koruyacak mıyız o insanı diyor. Allah lanet etmiş. Korumak mümkün olur mu? Korumayız tabii. Allah'ın efendim şey yaptığı düşmanı bizim de düşmanımızdır. Allah'ın düşmanını dost edinmek olmaz. Meğer diyor ki Allah diyor tebbet yeda ebi lehebe ve tebbe. Ebi lehebe Kur'an-ı Kerim'de ve hanımına, yani hanımı da demek doğru değil, karısına efendim lanet etti Kur'an-ı Kerim'de. Ebi leheb bu yani. Artık Allah'ın sevmediği, Peygamber Efendimiz'in sevmediği, çok zalim, çok eşkıya, efendim, çok böyle suçlu, günahkar bir herif yani. Ondan bahsediliyor bu surenin içinde. Yani sevimli, sempatik, artık herkes onun etrafına halka oldu böyle, gülerek yani dinliyorlar sözünü. Biliyor ki şaka, yani latife konuşuyor. Demek ki insanın şöyle bir sevimli olması lazım, yumuşak olması lazım. Peygamber Efendimiz'in de latife yaptığı malum. Hanımlara latife yaptığı, kendi hanımlarına, efendim yaşlı akrabasına böyle latife yaptığı, küçük çocuklarla ilgilendiği, onlara böyle latife, tatlı söz söylediği biliniyor. Bir çocuğu görüyor yolda da soruyor, hani senin kuşun vardı ne oldu filan diye. Yani bir kuşu varmış, ölmüş, onun derdiyle dertleniyor yani, ilgisini onun çekecek şeylerle meşgul oluyor. Bir hadisi şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, el mü'minü alifun me'lufun. Müslüman kendisi başkalarıyla ülfet eder, başkaları kendisiyle ülfet edebilir bir kimsedir. Yani kendisi başkalarına güleç yüzlü, sokulgan. Başkaları da kendisinin yanına gelebiliyor. Kapıları açık, çevresi müsait, yüzü müsait, sokunabiliyor yanına. La hayre fî men la ye'lefu ve la yu'lefu. Kendisiyle geçinilmeyen, kendisi başkasına yanaşmayan, sokulmayan böyle kimsede bir hayır, hiçbir hayır yoktur. La hayra, lam, la ennahiye, nafi.

söylememek iyidir. İyi ki söylememişim diye insan sonunda memnun olur yani. Eskiden medresede birisi okumuş, okumuş, okumuş, okumuş, okumuş, okumuş, tahsili bitmiş, iyi bir hoca olmuş. Gidecek, dönecek. Hocası ona birkaç nasihat etmiş. Nasihatlerinden birisi demiş ki, fevri hareket etme, sinirlenme efendim filan diye. Başka nasihatler de var da yani iyice onu böyle kızmamasını, sakin olmasını, halim olmasını, teenniyle hareket etmesini söyleyerek nasihatlemiş. Adam da kalkmış memleketine gelmiş. Ama kaç sene geçmişti memleketinden ilim için çıktı. Demek ki yeni evlenmiş, düğün yapmış. Ondan sonra kalkmış gitmiş ilme. 10 sene mi 15 sene mi ne kadar geçtiyse aradan uzun bir zaman geçmiş. Evine gelmiş, köyüne gelmiş. Evin camından, kapısından girmiş. Camında bakmış ki efendim hanımı var. Hanımın yanında da bir delikanlı var. Hemen silahına sarılmış. Ben demiş bu delikanlıyı bir haklıyım filan diye. Ondan sonra hocasının nasihati gözünün önüne gelmiş. Neyse içeri girmiş, kapıyı çalmış, kaşları çatık ama. Hanım, aa hoş geldin bilmem ne filan. Bir hürmet, o gene böyle kaşları çatık duruyor. İşte hanım demiş ki bak bu da bizim evladımız filan. Meğerse o küçük bebek olarak bıraktığı çocuk koca delikanlı olmuş. Şimdi kızgın olsaydı, silahı hemen şey yapsaydı, işletseydi, hanımını da öldürecekti, çocuğunu da öldürecekti. Ondan sonra oturup bir sürü pişman olacaktı. Yani demek ki insanın sakin, şöyle yumuşak, insanlara efendim hoş tavırlı bir kimse olması icap ediyormuş. Dostluk ve muhabbet İslam'da çok önemli olduğunda. Dostluğun sevabı çok fazla İslam'da. Yani insanların hepsi hesabın telaşında, ruzu mahşerde böyle sıkıntı çekip dururken Allah birbirleriyle samimi dost, ihvan, kardeş olanları arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirecek. Demek ki samimi dostluk olursa o zaman Allahu Teala Hazretleri bizleri de arşının gölgesinde gölgelendirdiği bahtiyarların arasına dahil edebilir. Bu güzel sıfata hepimiz sahip olalım. Güler yüzlü olalım, güleç yüzlü olalım, tatlı dilli olalım, efendim geçimli olalım, arkadaşlarımızı sevelim, arkadaşlarımıza efendim fırsat verelim, ahbaplığı tatlı yürütmek için güleç yüz gösterelim. Biz onlara gidelim, onlar bize gelsin. Böyle kavgacı, gürültücü, efendim darılıcı, kızıcı kimseler olmamaya itina edelim. Komşularımızla da muamelelerimiz öyle olmalı. İki Müslüman doğru düzgün ortaklık yapamıyor. İki komşu doğru düzgün geçinemiyor. İki kardeş birbirine düşman. Yani Türkiye'de çok bu durum. Neden? Umumiyetle İslami bilginin zayıf olmasında. Peki Müslümanlarda da görüyoruz bunu. Neden? Müslümanlar biz Müslümanız diyorlar ama Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini çok iyi bilmiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bilseler öyle olmayacak. Daha başka türlü bir manzara ile karşılaşacağız. Efendim, kötülük yapana iyilik yapmak, dargın durana gitmek, efendim, zulmedeni affetmek, güzel huylu olmak Müslümanlığın şiarı olmuş oluyor. İnşallah öyle yapma. Hepimiz bundan sonra söz verelim, gayret edelim. Hasbümri'in minel buhli en yekule ahudu hakkı küllehu ve la edeu minhu şey'a. Bu ikinci hadisi şerif de bize yeni bir konuyu şöyle gözümüzün önüne serecek. Belki daha önce duymamışsanız çok hayret edeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hasbümri'in minel buhli. Kişinin cimrilikten yana efendim nasibi olarak yeter en yekule şöyle demesi. Ahizu hakkı küllehu. Bütün hakkımı alacağım. Ve la edeu minhu şey'en. Ondan hiçbir şey bırakmayacağım. Zırnık bırakmayacağım. Zerre bırakmayacağım. Karşımdaki insandan kazıya kazıya, kökleye kökleye hakkımın tamamını alacağım. Cimrilik olarak insana bu yeter. Cimrilikten nasip olarak bu yeter diyor Peygamber Efendimiz. Enteresan bir tavsiye. Önemli bir hakikatin ifadesi. Umumiyetle biz hakkımız değil mi deriz? Alacağım.
Yani şeyine varıncaya kadar, böyle en ince teferruatına varıncaya kadar işi takip ederiz. Halbuki Peygamber Efendimiz o kadar ince eleme, o kadar derinine daldırma, biraz yumuşak ol demiş oluyor. Yani bu hadisi şeriften anladığımız, hakkının bir kısmını efendim bağışlayıver demiş oluyor yani. Çünkü sonuna kadar alacağım derken bir takım dargınlıklar olur, sinirlenmeler olur, kızgınlıklar olur. Oradan da huzursuzluktan

kavgalar, gürültüler çıkabilir. Sonuna kadar bu benim zırnığını alacağım derken bakarsın karşı taraf darılmış, o da sinirlenmiş, o da bir başka tavra geçmiş olabilir. O bakımdan Yunus Emre rahmetullahi aleyh galiba bizim bu dini konularda bilmediğimiz pek çok şeyi, hadisleri iyice hazmetmiş de güzel ahlak olarak kendi üzerine güzelce sindirmiş, kendi içine sindirmiş ki ne diyor? Nazar eyle itürü, pazar eyle götürü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. İtürü nazar etmek demek, keskin nazar etmek. Yani baktığın şeye dikkatli bak şöyle, hemen şöyle kavra meseleyi. Nazar eyle itürü. Çok dikkatli bak, manzarayı hemen anla, durumu kavra, pazar eyle götürü. Götürü pazarlık et. Öyle küçük detayla uğraşma. Acaba 10,5 kilo mu gelir? 10 kilo 750 gram mı gelir? 10 kilo 800 gram mı gelir? 1 kilosu 275 lira olduğuna göre efendim 300 gramı da şununla çarparsan şöyle mi olur? Ya işte yuvarlak 10 kilo hesabından şunu yapıversen kıyamet mi kopar? Birazcık böyle yuvarlak yapıver. İşte şu kadar ver, hayrını gör filan diver yani. Olmaz mı? Olur. O zaman yumuşaklık olur. Bir arkadaşla, Allah selamet versin profesör arkadaşla, efendim evine bir şeyler lazımmış. Dur dedi, şurada arabadan inelim de şu pazardan birkaç bir şey alalım dedi. Ben de indim yanında. O bizden yaşça büyük. Şimdi manava gittik. Bir şey alacağız. Üstüne fiyat koymuş. 495. Fiyat bu üstünde. 495. Şimdi bu arkadaş diyor ki 500 olmaz mı? 495 500'den daha aşağı. Yani umumiyetle biz alışveriş yapacağımız zaman tenzilat yaptırırız. Yani 400 olmaz mı? 450 olmaz mı demesi lazım. 500 olmaz mı diyor. Adam şöyle bakıyor. Tereddüt etti yani, yanlış mı söylüyor? 500 olmaz mı? Gülüyor adam. Canım 500 olsun dedi. Yani çıkarttı 500'ü verdi, tamam. Bitti. Çünkü 495 5 lirayı arayacak, bulacak, bilmem ne yapacak. Tersine pazarlık yani. İlk defa o adamda gördüm ben. İlk defa yani 495 olacak da ne olacak? Vitrinlerde Avrupa'dan gelme bir kurnazlık olarak fiyat yazıyorlar. 1298 lira. Yani 1200'lü ilk iki rakam dikkati çeksin, ucuz sayısın. Halbuki 1300 lira demek bu yani. 2 lirasının ne lafı var? 99, 99 yani bir sürü bir şey. Almanya'dan muz alacağım. Muz. Orada çok bol. Yani bizdeki elmanın bolluğu gibi. Pazarlarda sebil böyle hani yığınla böyle traktörü getiririz, deviririz. Efendim 3 kilosu bilmem ne kadara falan diye böyle 5 kilosu bilmem ne kadara diye satarız. Muz orada sebil. Çok ucuz. Afrika ülkelerine mal gönderiyorlar. Oradan gelirken şilep, Güney Amerika'dan, Orta Amerika'dan, Afrika'dan yığınla muzla geliyor. Satılıyor çok ucuz. 99 fenik. Ben de şu kadar aldım. Ceplerimi karıştırdım. Yani bir iki fenik eksiklik var yani. Dedim onu da saymayı verseniz olmaz mı? Yoo dedi. Kuruşu kuruşuna. Peki dedim, o zaman çıkarttım. Bir para daha verdim. Onun üstünü kuruş kuruş verdi. Almanların da cimriliği yani. Bu kadar böyle nekes. Ya bu malı satıyorsun efendim, işte bundan yüzde en aşağı 30 kazanırsın. Ne olur yani iki fenik şey oluverse, ama olmaz dedi. Peki olmazsa ben de hiçbir ihtiyacım yok sana. Ben de çıkarttım verdim üstünü şey yaptım, ama onların terbiyesi böyle. Efendim iki arkadaş bir yere gidecek, birisi ötekisine ikram edecek, etmiyor. Diyor ki Alman usulü yapalım. O Alman usulü bizim usulümüzde ikram. Bizimki de Müslüman usulünde de ikram var. Kardeşimize ikram etmek isteriz, ziyafet çekmek isteriz, efendim sevap kazanmak isteriz. Yani bizim şeyimiz başka türlü, Almanlarınki daha başka türlü. Demek ki ben bütün hakkımı sonuna kadar alacağım, hiçbir şey bırakmayacağım demek doğru değilmiş. Pekala, böyle olsun diyivermek, biraz yuvarlak şey yapmak, götürü pazar etmek, keskin nazar edip götürü pazar etmek daha iyi. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek. Yani Allah rızası için kulun kusurunu görmemek. Ne güzel. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Allah rızası için kusuruna bakma, kusurundan geçiver. Ben de zamanında cahildim, küçüktüm. Benim de hayatımda bazı hatalarım olmuştu. Şimdi onları düşünüyorum da utanıyorum. Bu kardeşimiz de bir zaman gelir, bu hatasını anlar. Peki kardeşim, tamam. Oldu. Allah'a ısmarladık filan diyivermek demek ki İslami bakımdan daha uygun oluyor. Bu hadis-i şerif hatırınıza kalsın. Kişiye cimrilikten nasip olarak yeter de artar bile, hakkımı sonuna kadar alacağım, hiçbir şey ondan bırakmam karşımdaki herifin üstünde demesi. Büyük bir cimrilik oluyor.
Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Eman.

li külli haifin. Hasbiyallah ve nimel vekil sözü korkan her insan için emandır. Yani emniyet vesilesidir, kurtuluş vesilesidir, korunma vesilesidir, sigortadır, garantidir. Hasbiyallah ve nimel vekil sözü. Bu sözün manasını o zaman düşünelim. Hasbiyallah ne demek? Allah Celle Celaluhu bana yeter demek. Allah kafi demek. Allah bana yeter, Allah bana kafidir. Hasbiyallah ve nimel vekil. O ne iyi vekildir. Yani insan tutuyor, bir avukata para veriyor, maaş veriyor. Filanca davayı sen benim namıma takip ediver. Yani vekili oluyor onu. Eskiden avukatın Türkçesi, Osmanlıcası neydi? Dava vekili idi. Şimdi avukat diyoruz. Nereden gelmiş? Batıdan gelme. Avukat kelimesi batıdan gelme. Sanki dava vekili deseydik kıyamet kopardı. Ne olurdu dava vekili demeye devam etseydik? Dedelerimizin sözü. Dedemizin sözünü devam ettirmiş olurduk. İnsan birçok kimseye böyle vekalet verebilir. Tamam, şu işi sen benim namıma yapıver. Notere gidersiniz, efendim, imzalattırırsınız, vesikayı verirsiniz elinize. Filanca işlemi yapmak üzere falanca şahıs sizin vekiliniz. Herkes vekil olabilir birbirine ama Allahu Teala Hazretleri vekili oldu bir insanın, yaşadı o insan. En kuvvetli, en güçlü, en sağlam insan odur. Çünkü vekili Allah oluyor. Allah ne iyi vekildir. Peki Allah'a insan nasıl vekil edilir? Ona tevekkül edince Allah vekili olur insanın. Ya Rabbi sen bana kafisin, ben sana tevekkül ettim, ben sana dayandım, sana inandım, sana güvendim, senden isterim. Gayrı bana gerekmez, bana sen gereksin. Ben seni bilirim, sana dayanırım, sana ibadet ederim, senden isterim. Efendim, dilersen sen her türlü hayırları bana ihsan edersin, nasip edersin. Dilersen beni cezalara uğratırsın. Efendim, her türlü kaza, kader, takdir, mukadderat, başıma gelen olaylar, hadiseler sendendir. Sebebi ben. Kötü kulluk etmişsem bazen ceza da verirsin. İyi kulluk etmişsem, ibadet etmişsem o zaman lütfedersin. Bazen de imtihan için sevdiği kullara da Allahu Teala Hazretleri bazı şeyler verir. Eyyub Aleyhisselam'ın macerasını tabi Kur'an-ı Kerim'de kısaca ifade ediyor ki nimel abd. Nimel abd. Ne güzel kuldu Eyyub diyor Allahu Teala Hazretleri. Ne güzel kuldu ya Eyyub Aleyhisselam için. Ne güzel kulmuş Eyyub Aleyhisselam. Nasılmış? Son derece zenginmiş. Son derece geniş bir ailesi varmış. Çoluğu, çocuğu, kavmi, kabilesi, etrafı böyle bayağı efendim güçlü, kuvvetli. Ovalar dolusu efendim sürüleri, malları varmış. Efendim sıhhatli bir bedeni varmış. Allahu Teala Hazretleri mallarına telefat vermiş. Mallar bitmiş. Evladı, çoluk çocuğu efendim Allah'ın takdiri ölmüşler. Kimsesiz kalmış. Efendim veya az insan kalmış. Efendim ailesinden, yakınlarından. Vücuduna Allah hastalık vermiş. Efendim hastalıklardan bitap duruma düşmüş. Vücudunu kurtlar sarmış. Efendim o zaman tabii böyle çeşitli ilaçlar, imkanlar yok. Yaralar her tarafında. Efendim tenini kurtlar yedi diye böyle anlatıyor. Bu Yunus çok enteresan bir insan yani. Her taşın altından çıkıyor mübarek. Tenini kurtlar yiyen, kurt yedikçe sabreden efendim Eyüp peygamber diye. Ne güzel ilahilerle öğretmiş halkımıza öğrenmesi gereken bilgileri, ne güzel sunmuş. O da bir hüner işte. Yani halkın anlayacağı tarzda, seveceği şekilde dini bilgileri ne güzel ambalaj yapmış. Bunlar yiyoruz. Subhanallah. Allahu Teala Hazretleri narı ne güzel ambalaj eylemiş. Taneler birbirlerini çürütmesin diye ne güzel aralarına böyle zarlar koymuş. Hepsini ne güzel güzel güzel dizmiş, dizmiş, dizmiş. Bir yuvarlak topun içine ne kadar güzel yerleştirmiş. Subhanallah. Tebarekallahu ahsenül halikin. Ne kudret. Yani ne kadar güzel bir yaratış, ne kadar güzel bir eser. İslami bilgileri de bizler ibret alalım. Yani akıllı bir insan her baktığından ibret alır. Şimdi narın bakıp ambalajına ibret alalım. Biz de konuşmamızı güzel bir ambalajla sunalım halka. Yani o da bir ambalaj, o da bir şey. Yani nasıl vitrinciye şu kadar para veriyor dükkancı? Gel aman bizim vitrini tanzim et. Dükkanı kiralamış mal sahibinden, vitrin dekorasyonuna para vermiş. Aynı malı sıra sıra dizersen kimse almaz.
Gayet güzel vitrin dekorasyonu içinde olunca aman ne kadar güzel, hop içeriye giriyor müşteri. İstediği parayı veriyor, alıyor. Zaten o dekorasyonun parası müşteriden çıkıyor. Yani esasında caddenin efendim iyi bir yerindeki bir dükkanın kirası, dekorasyonun kirası müşteriden çıkıyor. Bunlar ibret işte. Demek ki insanoğlu güzel bir manzara içinde olan bir şeyi daha uygun olarak alıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle hareket ederdi. Kur'an-ı Kerim'de de hep dikkat edilirse böyle sunuş, yani bilgileri insanlara sunuş şekli son derece güzel. Mesela tüccar bir kavim Araplar. Ticarette fevkalade mahir, kervan işletiyorlar, mal alıyorlar, mal satıyorlar. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ey iman edenler, ben size sizi elim ve feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret tavsiye edeyim mi?" Niye öyle diyor? Çünkü kavim tüccar kavim. Yunus Emre efendim diyor ki: "Sordum sarı çiçeğe neden boynun eğridir?" Niye çiçekten bahsediyor? Çünkü muhatabı çiftçi kavim. Yani çiçeklerle şeylerle ilgili. Efendim niye dertli dolaptan bahsediyor? Dertli dolap niçin böyle dönüp dönüp inilersin gıcır gıcır gıcır gıcır böyle şey yaptıkça? Yani oradan öbür tarafa efendim intikal etmek için. İşte biz de yani ben haklıyım demek kafi değil. Söyleyiş tarzını güzel yaparsak beğendirebiliriz kendimizi. Güzel yapmazsak kimse beğenmez, toplanmayabilir. Efendim sözümüzü dinlemeyebilir. Bak kafirler bu işi öğrenmişler, ilerletmişler. Aldatıyorlar millet. Bir kitaptan bahsettiler. Kadınlardan bahseden bir kitapmış. Ama hep içinde müstehcen şeyler varmış. Kötü şeyler varmış yani. Eve belki sokulması doğru değil. Hocam diyorlar belki 30. baskısını yaptı. 30. baskısını yaptı. Dedim o zaman bize de bir güzel başka eser yazıp bizim de o kadar tiraj sağlamamız mecburiyet oldu dedim yani. Çünkü nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar işte. Beğendiriyorlar, reklamını yapıyorlar, satıyorlar, okutturuyorlar. Ondan sonra da kafaları bozuluyor karşılarındaki kimselerin. Yani karşılarındaki insanların kafalarını kendilerinin paralarını da alarak bozuyorlar. İşin enteresan tarafı bu. Yani para ondan, zarar da gene kendisine seve seve yapıyor. Sigara da öyle. Sigara konusu da öyle. Efendim yurt dışına o kadar parası gidiyor. Efendim bu kadar sıhhati bozuluyor. Bu kadar efendim zararları var. Kanser yapıyor, felç yapıyor vesaire vesaire vesaire. Parayı verip alıyor. Onu nasıl yapmışlarsa yapmışlar. Evet, bütün bunları nereden açtık? Hasbiyallah ve nimel vekil, emanun likülli haifin. Hasbiyallah ve nimel vekil sözü, yani Allah bana kafidir, o ne iyi vekildir demek, her korkan insan için garantidir. Yani korkusunun geçmesine vesiledir. Çünkü bir insan hasbiyallah derse, o ne iyi vekildir derse, Allah'ı vekil edinirse, onu Allah korur. Onun işini Allah takip eder. Onun hasmının karşısına Allah çıkar, onun düşmanını Allah tepeler. Olur mu böyle şey? Hem de öyle olur ki misalleri de var. Yeter ki sen Allah'a hakkıyla tevekkül etmesini bil. Eğer kullar Allahu Teala Hazretlerine güzel bir tarzda hakkıyla tevekkül etmesini becerselerdi, Allahu Teala Hazretleri onları kuşların yavrularının beslendiği gibi beslerdi diyor büyüklerimiz. Yani kuş yavrusu nasıl efendim şey oluyor, besleniyor? Kuşun kendisinin dükkanı mı var? Çarşısı mı var? Pazarı mı var? Ticarethanesi mi var? Sabahleyin evinden aç çıkıyor, yuvasına tekrar akşamleyin tok dönüyor. Nasıl oluyor? Allah rızkını ihsan ediyor. Tevekkül ederse böyle olur. Tevekkül ettiği zaman, Allah'a dayandığı zaman korunur, kurtulur. Tüccardan birisi tek başına seyahat edermiş. O zaman da tabii yollarda tehlikeler var. Şimdi biz akşam geceliğin 12'de geldik yollardan. Sordum bizimkilere, dedim ki bu yollardan bu araba olmasaydı geçebilir miydin? Mümkün değil. Yani araba bozulsa kenarda kalsak bile korkarız. İn yok, cin yok yollarda. Ağaçların arasında karanlık bir yoldan efendim sıcacık arabada kalkıp geliyorsun. Allah'ın büyük lütfu. Allahu Teala Hazretlerine tevekkül eden efendim Allah onun yardımcısı olur, korunur, kurtulur. Tek başına seyahat ediyormuş o tüccar. Demişler ki kervana katıl, tek başına gitme. Kervanda asker var, muhafızlar var, silahlılar var. Yolları belli, gideceği yer belli, emniyet tedbirleri alınmış. Sen onunla gitsene. Allah bana kafi gelir demiş. Allah'a tevekkül ederim yeter demiş. Ama bir keresinde bir düşman karşısına çıkmış. Silahını almış, efendim
mallarını alacak, kendisini de öldürecek. O da demiş ki müsaade et, madem öldüreceksin beni, şurada iki rekat

0: namaz kılayım da öyle canımı al. O zamanın eşkıyası da demek ki gene biraz bir insafı var. Hemen tepelememiş onu. Ona bir namaz kılma fırsatı vermiş. O namazı kılmış, elini açmış. Ya Vedudu, Ya Vedud, Ya Zel Arşil Mecid, Ya Mübdeu, Ya Müid diye bir duaya bir başlamış. Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını zikrederek canı gönülden efendim bir Allahu Teala Hazretlerine iltica eylemiş, bir dua etmiş. O anda bir atlı peydah olmuş uzaktan efendim onu çevirmiş olan o eşkıyayı tepelemiş, kurtarmış onu. Yani müsebbibül esbab olan Allahu Teala Hazretleri meleklerini gönderir, kurtarır. Karşısındaki adamın başına yıldırım indirir, onu mahveder, gene kurtarır. Veyahut bir başka kimse gelir o esnada, kurtulur. Bizim Doğu Anadolu'da eşkıya bir adamı çevirmiş, efendim mallarını almış, paralarını soymuş, cüzdanlarını, şeylerini. Giderken adam arka cebinden para çıkartmış. Pantolonun cebinde de para varmış. Hep paralar aynı cepte değil. Hey demiş, seslenmiş. Bak pantolonunun cebinde de para varmış demiş. Bunlar da gelin alın demiş. Eşkıya bir gülmüş, bir şaşırmış. Ondan sonra Allah Allah gelmiş yanına kadar, elinde silah var. Gelmiş bakmış hakikaten bir demet para da gene arka cebinden çıkmış. Almış elinden gitmiş. Yanındaki arkadaşı diyor ki yahu zaten gidiyorlardı. Yani ne diye haber verdin böyle arkandaki şeyi görmemişlerdi. Arka cebindeki parayı görmemişlerdi. Ne diye haber verdin? Zulümleri tamam olsun da cezası çabuk olsun demiş. Yani zulmediyorlar ya, yol kestiler, eşkıyalık büyük günah efendim. Hakikaten o anda emniyet kuvvetleri çıkmış gelmiş, eşkıya orada yakalanmış, şey yapmış. Yani olmuş bir hadise de yılını filan pek iyi hatırlayamayacağım. Adamın şuuruna bak, Allah'a dayanıyor efendim. Bu zalimi Allah elbette tepeler. Bu bana zulmediyor, beni yolda çevirdi, efendim malımı alıyor diye. Düşünce tarzı da enteresan yani. Biz de Allah'a hakkıyla tevekkül etmeyi öğrenelim. İmtihanımıza girerken tevekkül edelim, işlerimizde tevekkül edelim. Efendim, her türlü halimizde Allah'a sığınalım, her korkumuzda Allahu Teala Hazretlerine iltica edelim. Yalnız başka hadis-i şeriflerden bildiğimiz bir gerçeği de size hatırlatmak isterim muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerine sen geniş durumdayken, rahat durumdayken, sıhhatli durumdayken, zengin durumdayken duadan geri kalma. Yani şu anda sıhhatin yerinde mi? Yerinde. Paran pulun var mı? Var. Karnın tok mu? Tok. Sırtın pek mi? Pek. Yani her şeyin yerli yerinde, tıkırında. Ama bu anda duayı unutma. Taarraf ilallahi firrekai ya'rifkellahu fişiddeti. Sen böyle geniş zamanında Allah'a kulluğu ihmal etmezsen, unutmazsan, Allah Teala Hazretlerine ilticadan geri durmazsan, Allah sıkıntıya düştüğün zaman senin imdadına yetişir. Ama geniş zamanında hiç Allah'ı anmazsan, hiç hatırlamazsan, hiç o tarakta bezin olmazsa, vur patlasın, çal oynasın, eğlenip dururken, o günahkar gidişin sebebiyle Allah başına bir bela patlattığı zaman, bir ceza geldiği zaman yana yakıla artık başlar yalvarmaya, yakarmaya, efendim elinde tesbih, başında takke, efendim Eyüp Sultan'a kurbanlar adamak, bilmem ne bilmem ne, bir sürü böyle şeylere girişiyor. Gene istediği olmadı. Neden? Geniş zamanında Allah'a iltica etmedi. Başı sıkışınca ondan iltica etti. Ondan o başından kalkmasını istediği şey zaten onun gafletinin cezasıydı. Ceza geldikten sonra kalkmak olur mu? İdam mahkumunu sehpaya getirmişler. Son arzun nedir diye sormuşlar. Demiş ki ilmi boynuma geçirmeyin. Gıdıklanıyorum da demiş. Boynuma geçirmeyin. Artık orada ilmi boynuma geçirmeyin demenin şeyi yok. Mahkeme bitmiş. İdam hükmü tasdikten geçmiş. Bu olacak. Başka bir çaresi yok. Yani kula Allah cezayı veriyor. Aman ya Rabbi, affet ya Rabbi. Geçmiş ola. Yani evvelce iyi kulluk yapacaktın. Şimdi bu onun cezası. Yapmadığının cezası oluyor. Onun için geniş zamanlarınızda Allah'ın nimetlerini düşünün, şükredin. Allahu Teala Hazretleri bize kafidir. O ne iyi vekildir. Allah bizi her korktuğumuzdan emin eylesin. Efendim her umduğumuza nail eylesin. Dünyada da ahirette de afiyet ve saadet ve selamet ihsan eylesin. Dünyada sıhhatle afiyetle yaşayıp ahirette de efendim cennetine, cemaline nail olmayı nasip eylesin.
1: Hayır. Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra. Aşk.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min el teraddi ve a'udhu bike min el gharaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanımda bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zhunube illa ent. Faghfir li maghfiraten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'udhu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min khayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul guyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye ruhî ve ezine lî bi zikrih.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da yapıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri, Savunma ve Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada taraflar bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etti. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. 3 ülkenin katılımıyla tarihi Mekke Anlaşma geçtiğimiz ay 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Bu anlaşmada dikkat çeken bazı maddeler şunlardı. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirlik, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekke anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Anlaşma ile ilgili ayrıntıları Akramedya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Üniversitelerde kayıtlar bu hafta tamamlanıyor. Üniversite sınav sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için normal kayıt süreci tamamlanmıştı. Kayıt hakkı kazandığı halde süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylar içinse mazeret kaydı imkanı bulunuyor. Adaylar mazeret durumlarını belirterek 4 Eylül'e kadar yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. Mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uygun bulunan adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Elle yazmak hafızayı güçlendiriyor. Dizüstü bilgisayar veya telefonda yazmak yerine kalem ve kağıt kullanmanın bilişsel açıdan önemli faydaları olduğu belirtildi. Sinir bilimciler elle yazmanın fiziksel deneyimi sırasında beyinde önemli süreçlerin gerçekleştiğini ifade ediyor. Bunun nedenlerinden biri elle yazmanın klavyede yazmaya kıyasla daha yavaş olması. Bu durum kişiye düşüncelerini daha bilinçli şekilde değerlendirmesi için zaman tanıyor. Eleştirel düşünmeyi destekliyor. Araştırmalar, elle yazmanın hafıza üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Harfleri yazma eyleminin beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği ve yeni bilgilerin öğrenilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. 36 üniversite öğrencisiyle yapılan bir çalışmada elle not alan öğrencilerin kavramları daha iyi görselleştirdiği ve özellikle notlarını tekrar gözden geçirdiklerinde kavramsal sorularda daha başarılı oldukları tespit edildi. Uzmanlar bunun nedenlerinden birinin el yazısıyla not alırken mekansal akıl yürütmenin daha fazla kullanılması olduğunu belirtiyor. Ayrıca kalem tutmak, doğru harfleri oluşturmak ve yazı sırasında uygulanan basıncı kontrol etmek, klavyede tek bir tuşa basmaya kıyasla daha fazla fiziksel ve zihinsel çaba gerektiriyor. Çeken akıntıya karşı yüzmeyin uyarısı. Yaz aylarında boğulma vakalarının önemli nedenlerinden biri olan çeken akıntıya karşı hayati uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de suda aniden açığa doğru çekildiği hisseden kişilerin panik yapmaması ve akıntıya karşı yüzmeye çalışmaması gerektiği belirtildi. Çeken akıntıya kapılanların öncelikle suyun üzerinde kalmaya çalışması, ardından kıyıya doğru değil, kıyıya paralel şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan çıkması öneriliyor. Bu temel bilgilerin özellikle çocuklara ve denize giren herkese aktarılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akrem Ercek.
0: Akrem Ercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda şekerin vücudumuza zararlarından söz edeceğiz. Şeker tatlı olsa da fazlası sağlığımızı bozabiliyor. Meyve sebzeler, süt ürünleri ve tahıllar gibi tam ve bütün haldeki gıdalar doğal şekerler içeriyor. Vücudumuz doğal kaynağından aldığımız kompleks formdaki bu karbonhidratları yavaşça sindiriyor. Böylece hücrelerimiz sabit bir enerji kaynağı elde ediyor. Serbest şeker ya da ilave şekerlerse çoğunlukla paketli yiyecek ve içeceklerde bulunuyor ya da sofrada çayımıza, mutfakta tatlılarımıza onları bol miktarda ekliyoruz. Mesele şu ki vücudumuzun ilave şekere ihtiyacı bulunmuyor. Uluslararası Sağlık Kuruluşları günlük beslenmemizde güvenli serbest şeker miktarını %5 ile sınırlandırıyor. Bu miktar birkaç sene önce düşürüldüğü gibi yine aşağı çekilmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan istatistikler ise dünya genelinde nüfusun %90'ından fazlasının günde 25 gramdan fazla serbest şeker tükettiğini ortaya koyuyor. Bu miktar 6 çay kaşığı sofra şekerine denk. Paketli gıda tüketirken yahut bir misafirlikteyken ölçüyü kaçırmak oldukça kolay. Mesela hiçbir besin değeri bulunmayan bir kutu gazlı içecekte 10 çay kaşığı hatta daha fazla miktarda şeker bulunabiliyor. İşte şekerin zararları. 1. Kilo artışı. Şekerle tatlandırılmış içecekler büyük bir ilave şeker kaynağı. Her gün bir kutu gazlı içecek içen bir kişi 3 yıl içinde 15 kilo alabilir. Böyle bir kilo artışı diyabet ve bazı kanserlere davetiye çıkarabilir. 2. Kalp hastalığı. Bir araştırma Amerika'da olduğu gibi günlük kalorisinin 1/4 birini ilave şekerden alan kişilerde kalp hastalığından ölme ihtimalinin 1/8'ini ilave şekerden alanlara göre

insülin hormonunu daha az üreterek tepki gösterebiliyor. Yahut insülin salınsa bile yeterli olmayabiliyor. Fazla kilomuz varsa 10-15 kilo vermek bile kan şekerimizi yönetmeye yardımcı olabilir. Şekerin dördüncü zararı yüksek tansiyon. Hipertansiyon olarak da adlandırılan bu durumun sorumlusu olarak genellikle tuz başımıza çıkar. Ancak bazı araştırmacılar diğer beyaz kristalin yani şekerin daha endişe verici bir suçlu olabileceğini söylüyor. Şeker kan basıncını insülin seviyemizi yükselterek de artırıyor. Kan damarlarımızın esnekliği azalıyor ve böbreklerimizin su ve sodyum tutmasına neden olabiliyor. Beşinci zarar yüksek kolesterol. Beslenmemizde çok fazla tatlıya yer vermek, kaç kilo olursak olalım kalbimize yaramıyor. Kötü kolesterolü yükseltiyor, iyi kolesterolü düşürüyor. Trigliserit adı verilen kan yağlarını yükseltiyor ve onları parçalayan bir enzimin çalışmasını engelliyor. Şekerin altıncı zararı karaciğer hastalığı. Çoğu paketli gıda, atıştırmalık ve içecek, mısır gibi nişasta bazlı bitkilerden elde edilen basit bir şeker olan fruktozla tatlandırılıyor. Karaciğerimiz de onu yağa dönüştürüyor. Vücudumuza düzenli olarak fruktoz pompaladığımızda karaciğerimizde küçük yağ damlaları birikiyor. Buna alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı deniyor. Bu duruma karşı erken tedbir aldığımızda düzelebiliyor. Ancak zamanla şişlik veya yara izi karaciğerimize zarar verebiliyor. Yedinci zarar, hiç şüphesiz diş çürükleri. Şekerin dişlerimizi çürüttüğünü biliyoruz. Peki nasıl? Ağzımızdaki bakterileri besleyip diş minemizi aşındıran asidin çoğalmasına imkan tanıyarak. Şekerli içecekler, kurutulmuş meyveler, şeker ve çikolata diş çürüklerinin en yaygın sorumluları. Hele de ekşi şekerlerin etkisi daha büyük. Hem asit hem şekerli mikropları besliyorlar. Mesela elmalı kurabiye, limonlu kek gibi hem tatlı hem ekşi hamur işleri yiyecek olursak mutlaka ağzımızı çalkalamamız gerekiyor. Şekerin bir başka zararı uyku yetersizliği. Gün içinde çok fazla şeker tüketmek kan şekeri seviyelerimizi bozabilir ve enerjinin aniden yükselmesine ve çökmesine neden olabilir. İş yerinde yahut okulda uyanık kalmakta zorlanabiliriz. Akşamları bir kase dondurma ya da kurabiye bizi geceleri uyandırabilecek şekeri pompalamak için yeterli. Ayrıca derin uykuda olduğumuz süreyi de kısaltabilir. Bu nedenle dinlenmiş hissederek uyanamayabiliriz. Muhtemel hiperaktivite şekerin bir başka zararı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtilerini kötüleştirdiği yaygın bir algı. Henüz buna dair bilimsel bir kanıt yok. Aşırı şeker tüketiminden sonra davranışsal etkiler ve duygu dalgalanmaları görülebiliyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmese de genetik faktörler muhtemelen büyük bir rol oynuyor. Ruh hali sorunlarından da söz edebiliriz. Kendimizi kötü hissediyor olabiliriz zaman zaman. Tatlıya olan düşkünlüğümüz sorunun bir parçası olabilir. Birçok çalışma şeker ve zihinsel sağlık sorunları arasında bağlantı kuruyor. Son araştırmalardan biri, günde 66 gramdan fazla şeker tüketen erkeklerin 40 gram veya daha az şeker tüketen erkeklere kıyasla anksiyete, duygu durumu bozukluğu veya depresyon tanısı alma ihtimalinin %23 daha fazla olduğunu gösterdi. Çok fazla şeker beynimizde şişme veya iltihaplanma yoluyla depresyonu tetikleyebiliyor. Bu depresyonlu kişilerde daha sık görülüyor. Bir başka problem GUT. GUT denilen ağrılı eklem iltihabının çok fazla kırmızı et, sakatat ve istakoz yemekten kaynaklanabileceği pek çoğumuzun malumu. Aynı şey fruktoz için de geçerli. Kanımızda ürik asit birikmesine neden olabilir. Bu da ayak baş parmağımızda, dizlerimizde ve diğer eklemlerimizde sert kristaller oluşturur. Böbrek taşları. Vücudumuz bazı böbrek taşlarını fazla ağrı çekmeden atar. Bazıları ise böbreğimize veya sistemimizin başka bir kısmına sıkışıp idrar akışını engelleyebilir. Sofra şekeri, yüksek fruktozlu mısır şurubu veya işlenmiş gıdalardan kaynaklanan çok fazla fruktoz böbrek taşı ihtimalini artırıyor. Ve yaşlanma. Şekerli içecekler biyolojik yaşımıza yeni yıllar ekleyebilir. Telomer adı verilen DNA parçası,
kromozomlarımızın uçlarını hasardan korumak üzere kaplamakla görevli. Ne kadar uzun telomerlerimiz varsa hücrelerimiz

0: o kadar genç sayılabilir. Kısalmış telomerler, diyabet gibi yaşa bağlı hastalıklara genellikle eşlik eder. Bir çalışma, günde yarım litre gazlı içecek içen kişilerin telomerlerinin daha kısa olduğunu buldu. Araştırmacılar bunun hücrelerimizin yaşına 4 yıldan fazla bir süre eklemek gibi olduğunu düşünüyor. Tüm bunları düşündüğümüzde tükettiğimiz birçok gıdada sonradan eklediğimiz şekerlerle vücudumuza bunları yüklüyor ve beraberinde kısa, orta ya da uzun vadede çeşitli hastalıklara kapı aralıyoruz. Doğal bal, pekmez, işlenmemiş meyve sebzeler, hurma, tam tahıllar gibi doğal kaynaklardan şeker, karar miktarınca yendiğinde ruhi ve bedeni sağlığımız için oldukça faydalı. Ancak az miktarla yetinmeyip ölçüyü kaçırdığımızda doğal bal ve taze meyveler dahi sağlığımıza rafine şekerler gibi zarar verebilirler. O sebeple özetin özeti daha az tatlı, daha sağlıklı diyebiliriz. 13 maddede şekerin vücudumuza zararlarından söz ettik programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akram Mercek.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

uysağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlık

Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyorum efendim. Evet, artık sonuç itibariyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da geçen kıssasının edebiyattaki yansımasını örnekler üzerinden değerlendirmeye başlamıştık. Ve öncelikli olarak Türk kültürü içerisinde edebi eserler vasıtasıyla ilk defa Hazreti Peygamber'in 11. yüzyıldan itibaren kıssasının anlatılmaya başlandığını, hatta ilk örneğinde Kutat Kubilik olduğunu, arkasından Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet gibi eserlerle Hazreti Peygamber aşkının, sevgisinin ortaya konulduğundan bahsetmiştik. Divan edebiyatının ana kaynaklarını oluşturan İslam kültüründe Hazreti Peygamber'e karşı sevgiyi, özlemi ifade etmek için yazılmış olan yüzlerce, binlerce, milyonlarca şiir var efendim. Ve bu gelenek şükürler olsun ki hala devam ediyor. Burada Yahya Kemal'in imtidad, yani zamanın devamlılığı, anın devamlılığı kavramı çerçevesinde de bu kültürün devamlılığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Modern edebiyat içerisinde de muhteşem naatler yazanlar var. Evet, özellikle Hazreti Peygamber'i methetmek maksadıyla yazılmış olan şiirlere naat denildiğini söylemiştik, örneklerinden bahsetmiştik. Bunların en güzellerinden birisinin de Fuzuli, divan edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Fuzuli'nin Su Kasidesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Efendim, Su Kasidesi'nde şair, tabii lirik şiirin, divan edebiyatının, o duygusal şiirinin en güzel örneklerini veren Fuzuli, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini ifade ederken, övgüsünü ifade ederken o lirizmin doruk noktalarına çıkıyor efendim. Klasik Türk edebiyatı içerisinde de kendisini tesirli bir şekilde hissettiren ve bütün varlığını aşktan alan, hatta aşk ve ıstırap şairi olarak tanınan Fuzuli'nin varlığın hakikatine ancak aşkla varılacağını düşündüğünü de eserlerinden öğreniyoruz. Efendim, şair deyip geçmemek lazım. Şairliğinin yanında döneminin gerektirdiği ilim dallarının en ileri noktasına ulaşmış alimlerden birisi. Bu sebeple şiirin temelinin de ilme dayanması gerektiğini ifade ediyor. Ve bu ifadesini de kendi yazmış olduğu şiirlerle en güzel şekilde ortaya koyuyor. Evet, Hazreti Peygamber'in hayatını, ona duyduğu sevgiyi, övgüyü ifade etmek maksadıyla Su Kasidesi'yle anlatıyor demiştik Fuzuli. Bir rahmet olan suyu alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkilendirerek kendini basit, zaman zaman farklı kelimeler kullanarak, su ve su çağrışımı uyandıran sözcüklerle, basit dememek lazım, sanki söylenmesi kolay. Evet, divan edebiyatında ve halk edebiyatında çok kullanılan bir yöntemdir bu. Tabii üstün beceriye sahip olan şairler tarafından kullanılır. Sanki söylenmesi kolaymış gibi görünüp de iki kelimeyi bir araya getir, buna benzeyen bir örnek ortaya koy denildiğinde harcı alem, herkesin yapamayacağı bir yöntem. Sehl-i Mümteni örneği sayılabilir yani. Evet, şimdi beyit beyit şöyle bir örnekler üzerinden geçmeye çalışırsak da galiba güzel olacak. Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlare

su, kim bu denli du tuşan odlare kılmaz çare su. Yani diyor ki, ey göz, gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma ki bu türlü tutuşan ateşlere karşı su çaresizdir. Efendim şair gözleriyle bizzat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmedi. Bu gözleri bu yüzden ne kadar ağlasa yeridir ona göre. Gönlü Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem o kadar büyük hasret içerisinde ki bu uğurda gözünden yaşlar akıtmakta. Ancak bu akıttığı yaşlar dahi bu hasreti dindirmeye kafi gelmemekte. Öyle bir aşk yangını ki bu, onun karşısında cehennem ateşini söndürmeye kadir, gözyaşı bile aciz kalmakta. Yani o kadar büyük gözyaşı akıtsa. Tabii buradaki mübalağaları görüyorsunuz, öyle değil mi? Diyor ki, ab gündür gümbedi de var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gümbedi de var su. Bilmem ki şu dönen gök kubbemi suyun rengindedir. Yoksa gözümden akan yaşlar mı dönen gök kubbeyi istila etmiştir? Efendim hasretten gözleri su döken, mütemadiyen ağlayan şair gökyüzünü su renginde görmekte. Gözlerinden boşalan yaşlar gökyüzündeki su gibi. Nasıl ki gözünden yaşan aklar gözlerini istila etmişse, tıpkı gözlerine benzeyen gökyüzü de suyla dolmuştur.

0: Evet. Şu beyit de çok güzel. Hepsi birbirinden müthiş. Gerçekten Fuzuli'nin Su Kasidesi'nin çok güzel açıklamalı çalışma halinde yayınlanmış eserler var efendim. Mutlaka elinizin altında bulundurup bütünlüklü olarak okuyup anlamaya gayret ederseniz o müthiş ifadeye siz de bütünüyle şahitlik edeceksiniz. Ben birkaç beyit üzerinden örneklendirmeye çalışıyorum. Diyor ki suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzare su. Bahçıvan gül bahçesini suya versin. Boşuna zahmet çekmesin. Çünkü bin gül bahçesini sulasa da artık senin yüzün gibi bir gül açılmaz. Evet, bahçıvan gül bahçesini artık suya sele versin gitsin. Onu sulamakla boşuna zahmet çekmesin diyor. Bahçıvan değil bir bin tane dahi gül bahçesini sulasa o bahçede senin gibi bir gülün açması mümkün değil diyor. Efendim şair Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü güle benzeterek onun o mübarek yanağının güzelliğini övüyor burada ve onun gibi bir güzelliğin asla bir daha cihana gelemeyeceğini ifade ediyor. Müthiş ifadeler bunlar, öyle değil mi? Yeniden hatırlatıyorum, Fuzuli'nin Su Kasidesi'nin açıklamalı, çok güzel şerhli kitapları var, çalışmaları var. Mutlaka kendiniz şöyle açıp kelimeleri zaten anlamaya gayret ettiğiniz vakit çok yakın tanıdık kelimeler olduğunu göreceksiniz. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevginin, özlemin ifadesinin ne kadar güzel bir örneğiyle karşı karşıya olduğunuzu göreceksiniz. Son bir beyitle bitirmek istiyorum. Arzın yadıyla nemnak olsa müjganım nola, zayi olmaz gül temennasıyla virmek hare su. Yani diyor ki, gül yüzünü anmaktan kirpiklerim ıslanırsa ne zararı var? Gül arzusuyla dikene verilen su boşa gitmez ki. Evet efendim. Ben vazgeçemeyeceğim, bütün beyitleri okuyacağım gibi görünüyor. Bu sebeple artık selamlaşalım, ne dersiniz? Selam ve dua ile.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

yolunda. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Hikmet bir şeyi yerli yerli yapmak demek. Bu çok önemli. Müslümanın hikmetli olması lazım. Sözünün, işinin, hareketinin hikmetli olması lazım. Bu da ariflerde olur. Arif olmazsa insan, arif olmadığı zaman pot kırar. Hikmetsiz iş yapar, yalan yanlış iş yapar. Kafayı çalıştırmak lazım. İyi Müslümanlık kafa çalıştırma işidir. Aptallıkla iyi Müslümanlık olunmaz. Fakir olabilir, tahsilsiz olabilir ama açık göz olacak. Gözünü açacak, sevaplı şeyi bilecek, yapacak, güzel yapacak, yerinde yapacak, zarif yapacak, kalp kırmadan yapacak, gönül alacak şekilde yapacak, yumuşak yapacak.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: eserleri Münevverler, Akra'da İrfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Yine sizlerle beraberiz. Efendim, klasik sanatlarımızın mühim bir şubesi olan ruh sanatımızın yaşayan en büyük üstadlarından Hikmet Barutçugil hocamızı ağırlayacağız, dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
1: Afiyettesiniz inşallah.
2: Hamdolsun, çok iyiyiz elhamdülillah.
1: Allah afiyetler versin.
2: Cümlemiz.
1: Muhterem hocam, En'am suresinde yer alan bir ayet-i kerime. Biz her şeyi sudan yarattık, görmez misiniz mealinde? Bütün her şeyin sudaki aksi, sudaki harelleşine dikkat ettiniz, baktınız, yaptıklarım, ettiklerim de bütünleşti. Bu acaba kainatı okuduğumuz bir kitap mı, bir pencere mi? Teknenin başındayız değil mi?
2: Evet. Bununla ilgili bazı hatıralarımız da oldu. Her sene yeni başlayan öğrencilere soruyorum. Neden bu sanata merak saldınız? Sizi buraya getiren sebep neydi? Birkaç yıl önce bir hanım kızımız bir fotoğraf görmüş. Ne kadar güzel bir Ebru diye. Uzun uzun fotoğrafa bakmış. Sonra altındaki yazıyı okumuş. Bir kan hücresinin elektron mikroskoptaki görüntüsü. Onun üzerine Ebru sanatına ilgi duymuş. Hakikaten tıp doktorlarının kullandıkları bir kitap var. Histoloji Atlası diye. Bu atlas

0: görüntülerdir. Efendim işte saç dokusu, böbrek dokusu, kas dokusu, göz dokusu, neyse bir sürü şey. Ve bunların hemen hemen hepsi şaşırtıcı bir derecede Ebru'da çıkan desenlere benziyor. Yine yıllar önce bir hanım profesör geldi Paris Üniversitesi'nden. Anne-Marie bir şeydi, soy ismi aklıma gelmedi. Bu hanım Venüs gezegeni ile ilgili araştırmalar yapıyor. Venüs gezegeninden gelen fotoğrafların o benim bulduğum yeni tarz bir Ebru'daki çıkan desenlere çok benzediğini tespit etmiş. Hatta 2 sene beni aramış. Sonra Ankara'daki bir meslektaşı vasıtasıyla buldu. Bir gün geldi, ne olur bana bunu göster, bu nasıl çıkıyor diye. Bir gün oturduk sabahtan akşama kadar, işte Ebru yaptık. O her yaptığım hareketi yazdı, çizdi, formüller yaptı. Suyun işte densitesini ölçtü, boyaların kıvam artırıcılarının hepsini ölçtü, hesaplar. 15-20 sayfalık da bir formül yazdı. Bir kopyası da bende duruyor. Çok bir şey anlamadım. Bana da gösterdi. Hakikaten şaşırtıcı derecede büyük bir benzerlik var. Yani mikroskobik ve teleskobik görüntüler arasındaki sonsuzlukta Ebru var. Bu sanatta ilgi duyanlar etraflarında Ebru görmeye başlıyorlar. Bir ağaç kabuğunda kumlu Ebru diyor. Efendim bir deniz dibindeki taşları görüyor, bu battal Ebru diyor gibi.
1: Değerli hocam, şimdi bu noktada etrafa bakın, işte ağaç kabuğunda Ebru görme, başka noktalarda. Bu da klasik Ebru üzerinden biraz hareketli. Hem Ebru'yu tanımak hem klasik ve modern zamanlarda yapılan Ebru çalışmaları noktasında biraz da değerlendirmeler istirham edeceğiz. Klasik Ebru'muzdaki kullanılan argümanlar, fikirler belli, değil mi hocam?
0: Evet efendim.
1: Çok fazla dışarıda çıkılmamış. Bu noktada neler var hocam?
0: Tabii o da kendi tarihi içinde bir gelişim göstermiş. İlk çıkan Ebru'lar, şu anda Çin'de bulunan bir Ebru var. En eski Ebru sayılıyor. Bir lekeli kağıt gibi.
1: Vatanı da
0: Battal
1: Çin
0: gibi.
1: mi bu işin o zaman hocam?
0: Efendim Ebru tarihçileri Orta Asya'da, bu Türkistan, Özbekistan, işte Buhara, Semerkant, oraya odaklıyorlar. Doğu Türkistan, şimdi biliyorsunuz Çin işgali altında. Bulunan oradaki bir müzede var bu eser. 11. yüzyıla ait. Daha sonra çok eski örnekleri incelediğimiz, hakikaten lekeli kağıt gibi, yani battal Ebru tarzında bir Ebru çeşidi var. Bu zaman içinde gelişmiş zaten. İlk çıktığında belki sadece battaldı. Daha sonra işte gelgit yapılmış, çizilmiş. Daha sonra basit aletlerle taranmış. Efendim işte herezonlar çizilip bülbül yuvası olmuş. Daha sonra işte damlalar iç içe konup onu şekillendirip Hatip Ebru'su olmuş. Hatip Mehmet Efendi yaptığı için onun adıyla anılır olmuş. Vefatı 1773. Daha sonra Necmettin Okya gelmiş. 20. yüzyılın en büyük ustalarından biri veya en büyük ustası diyebiliriz. O çiçekler şeklinde soyutlamış. İşte karanfil yapmış, lale yapmış, gül yapmış. O da onun adıyla anılıyor, Necmettin Ebru'ları diye. Daha sonra onu takip eden yeğeni Mustafa Düzgünman o silsileye papatya Ebru'sunu dahil etmiş. Demek ki bakın, bu gelenek dediğimiz şey gelenekten geldiği gibi gitmiyor. Kendi içinde de bir şekilde yenileniyor. Bu yenilenme çok önemli. Eğer yenilenmezse yok olur, kaybolur. Yani bir şey zirveye ulaşmış olabilir. Bu neye benziyor? Çok güzel. Şimdi bakın ne kadar güzel bir kadayıf yedik, değil mi? Çok lezizdi. İşte tereyağlı, bol fıstıklı vesaire. Ama siz her öğün günde 3 kere 3 ay yiyin kadayıf, bakalım ne oluyorsunuz. Bir daha görmek istemezsiniz. İnsanlarda bir bıkma, usanma şeyi var. Yaratılışın temel prensiplerinden biri de tekamül, değil mi? Her yerde bize bunu efendim işte telkin ediyorlar. Konuda ayet var, hadis var. 2 günü birbirine eşit olan zarardadır gibi bir sürü şey var. Biz bir noktaya takılıp da bu bundan başkası olmaz dersek, bence hele bunu bir sanatta dersek, o sanata ihanet etmiş oluruz. O sanatı kaybolmaya doğru götürürüz. Ya da kaybolmasına sebep oluruz. Bu usanma şeyi var ya insanların. Ne olursa olsun. Tekamül çok önemli. Bakın her şeyde bir tekamül var. Bilim zaten tekamül demek. Bilim araştırıyor. Her gün yeni bir şey.

0: araştırıyor. Sanat da böyle olmalı bence. Sanat da araştırılıp yeni şeyler olduğu zaman zaten adı sanat oluyor. Eğer aynı şeyleri biz belli bir amaç için, işte rızık için ya da belli bir hizmet için yapıyorsak, o artık sanat olmuyor. Onun adı zanaat oluyor. Aynı şeyleri tekrar ettiğimiz sürece.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
2: Hocam, zanaat yahut meslek demişken Ebru tezi, hat, sanat oluşum algısı, bu son yüzyıla ait bir algı mı? Yoksa bu sanatların doğuşundan bu yana hem meslek hem zanaat hem sanat olarak mı görülmüş? Acaba dünün mesleği bugünün sanatı mı olmuş?
0: Öyle demeyelim isterseniz. Bunlar ilk çıktıklarında sanattı.
2: Sanattı.
0: Ve eminim ki ilk çıktıklarında da büyük bir tepkiyle karşılandı. Her yenilik tepkiyle karşılanıyor. Zaman içinde insanlar alıştıkça onu kabullenmeye başlıyorlar. Bugün bunun örneği de çok yani. Efendim işte Hazarfen Ahmet Çelebi uçtu diye ceza gördü. Efendim Galile dünya yuvarlak dedi diye. Geçenlerde öğrendim, çok hoşuma da enteresan geldi. Galile 1992 yılında aklanmış. Bunu duymuş muydunuz? Aforoz edildi. Evet,
2: mahkemesi.
0: Kilise tarafından aforoz edilmişti. Bu Papa II. Jean Paul 1992. Bakın aradan kaç yüz sene geçtikten sonra aklanmış. Yani bu şey hep var. Daha evvel de vardı, şimdi de var. Eminim daha sonra da olacak. Şimdi yeni çıkan bir şey, daha evvel yapılmamış bir şey, yeni bir tarz ortaya çıktığı zaman o sanat oluyor. Ama o sanatın takipçileri oluyor. Aynı şeyi, buna tabiri caizse çalıp diyelim, fikir hırsızlığı diyelim. Çalıp aynı şeyleri götürdüklerinde o işte sanat olmuyor, o zanaat oluyor. O tabii işte ne için? Maişet için olur ya da başka bir şey için olur. O onun işi olur, hep aynı şeyi yapar. Yeni bir şey yapması lazım öğrendiklerinden. Yani sanata giden yol da zanaattan geçiyor. Büyük ressamlar var, kendilerine ekol kurmuşlar. Efendim yeni tarzlar geliştirmişler, yeni tavırlar geliştirmişler. İşte Ali Üsküdar'ı var. Efendim şu anda hatırıma gelmedi, bir sürü isim var. Büyük hattatlar var. Onlar kendilerini yazı karakterleri oluşturmuşlar. Aynı şey yazıda da geçerli. Bakın Hazreti Peygamber zamanında küfiye benzer bir yazı çeşidi vardı. Tek bir yazı çeşidi vardı. Onun ismi şu anda hatırıma gelmedi. Ama zaman içinde onlarca değişik yazı türü ortaya çıktı. İşte sülüstü, nesihti, rikkaydı, talikti gibi. Bunların sayısının 400'e ulaştığı tahmin ediliyor. Ama yaşayanlar var, bir de kaybolanlar var. Bazı sanatlar saman alevi gibi parlıyor, sönüyor. Bunun örneklerini şu anda Batı'da çok görüyoruz. Bu 20. yüzyılda, özellikle 19. yüzyılda bir sürü sanat akımı çıktı. Ama bunlar hemen parlayıp söndüler. İşte soyut sanatla başladı. İşte pop art, op art, empresyonizm, şu bu gibi bir sürü sanat dalları çıktı. Kayboldu. Bazıları daha uzun süreli oluyor, bazıları yok oluyor. Demek ki kalıcı olan gerçek bir sanat, yerine oturan bir sanat. Ama bu şu anlama gelmesin, her yapılan saçmalık da sanat olmaz. Daha evvel yapılmamış bir şeyi yaptım diye ortaya çıkıp da bir sanat oluşturdum demek zor. Aklıma bazı örnekler geldi ama onları vermek istemiyorum. Efendim, bunun arkasında bir rengin felsefesinin olması lazım. Bir ciddi emek olması lazım. Siz boyaları bir kovaya dökün, rengarenk duvara atın, ben sanat yaptım diyeyim, yok, bunu artık kimse yutmuyor. 2000 senesinde Frankfurt'ta bir sergi açtım. Aynı günlerde şehir müzesinde, Stadtmuseum'da bir Rembrandt sergisi vardı. Bu arada tabii Frankfurtlu çağdaş ressamlar şikayet ediyorlar. Efendim işte 4-5 milyon euro gibi de para harcamışlar. Dünyadaki bütün Rembrandt'ları toplamışlar. Orada 6-7 ay süreyle sergiliyorlar. Frankfurt halkına. Bu kadar çağdaş sanat varken ne işi vardı bu Rembrandt'ın burada, niye bu kadar para harcadınız diye şikayet söylüyorlar. Müze yetkilileri de diyor ki, evet bu kadar çok sanat var ama bunların hepsi gerçek değil. Halk artık gerçek bir sanat eseri görmek istiyor. Arkasında uzun bir emek, uzun bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi olan bir çaba var. Daha evvel yapılmamış tarzda işler var. Rembrandt ışığı diye bugün hala biz akademilerde gösteriyorlar. Onun geliştirdiği bir tarz. Artık insanlar bunu arıyor. Yani çağdaş sanat, modern sanat diye bir sürü akımlar çıktı. Bunların büyük bir kısmının gerçek olmadığı ortada. Onun için de işte geleneksel sanatlara yönelme başladı.
2: Felsefede de aynı şeyler geçerli olmaya başladı hocam. Klasik felsefeye, klasik görüşlere tekrar bir dönüş. Yani 19. 20. yüzyılda nice ekoller çıktı. Söndü oldu gitti.
0: Evet.
2: Fakat ilginç bir şey yani. Boynuzu kırık Picasso öküzü yine hep gibi para ediyor hocam. Böyle. Bununla bitirelim hocam.
0: Eyvallah.
2: Aşk bulunca meşk olur. Değerli dinleyenlerimiz, Hikmet Barutçugil hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında dualar ediyor, dualar bekliyoruz. Cenab-ı Hak nice güzel, asude, zinde ömürler ihsan eylesin muhterem hocam. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olasınız.
0: Ben ilginize teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun.
2: Efendim, hoşça bakınız zatınıza.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken

0: Çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müstakim. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve'lem eyyuhel ihvan en efdal el kitab kitabullah. فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا مات أحدكم من إخوانكم kardeşlerinizden birisi ahirete göçtü فنسرتم عليه التراب toprağı döktünüz üstüne فليكم رجل منكم عند رأسه bunun bu cenazenin mevtanın başı ucunda dursun. Dursun. Toprağı örttünüz. Ölmeden değil. Ölmeden evvel telkin yapılır. La ilahe illallah demesi için zorlanmaz kendisi de. Bu sanki canınla meşgul. Sıkıntısı var. Yalnız onun başında oturanlar arasında La ilahe illallah. La ilahe illallah. Diyerekten ona ikaz şişesini yaparlar. Sen de de demek yerine. Sen de de desen olmaz. O zamanda belki demem deyiverir. Allah'ım Allah. İnne râti sümmel yekûl. Ya filan ibni filan. Ey filanın oğlu filan. Fe innehu yekûl erşid nâ rahimekallah. Der ki içeri, ah bana Allah rahmetin sana beni irşad et vakit. Ne demek istiyorsun söyle. Bu gelirse. Velâkin lâ teş'urûn sümmel yekûl. Üzkür mâ kırıştı aleyhi mined dünya. Ey Ahmet oğlu Mehmet. Şu dünyadan çıktığın günü hatırla, hatırla ki şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Böyle bir Müslüman edin, bunu diyordu. Bunu hatırla da sorulursa sana sen de böyle de. Ve enneke radıyte billah rabben ve bi Muhammedin nebiyen ve bil İslamu dinen ve bil Kur'an imamen diyerekten bu cevapları ver. Bunun faydası.

olması. وَاِنَّهُ اِذَا فُعِلَ ذَٰلِكَ Her mevkanın başında İmam Efendi duruyor, bu terkini yapıyor. Bu yapılmasıyla اَخَذَ مُنْكَرٌ وَنَك۪يرٌ Bu iki sorgucu melek birbirinin elinden tutarlar. اَخَذَ مُنْكَرٌ وَنَك۪يرٌ اَحَدُهُمَا يَدِ صَاحِبِهِ Arkadaşın elinden tutarlar. ثُمَّ يَكُولُ لَهُ اَخْرُجْ اُخْرُجْ بِنَا مِنْ اِنْدِ هَذَا Bu adamın yanından artık gidelim. Bunun cevabı yukarıdan verildi. Bunun söylemesine artık bundan cevap beklememize lüzum yok. Hadi gidelim. Derler, giderler. هَذَا مَا تَصْنُعُ فَكَدْ لُبْقِنِ حَجَّتُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَهُ حُجَّتُهُ دُونَهُ قَالَ رَجُنُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِاِنْ لَمْ عَارِفْ اُمَّهُ biz bunun anasını bilmiyoruz demiş birisi orada. Ya Resulallah biz bunun anasının adını bilmiyoruz, ne diyelim? اَنْسِبُ اِلَى حَوَّى Havva malde bize havale et. Havva oldu. Baba adıyla çağırmazlar. Ahmet'in oğlu Mehmet demezler. Niçin? Anne annedir. Anne annedir. O doğurmuştur onu. O annesidir. Onun için annelerin adıyla çağrılır. Annesinin adını bilmiyorsak Hazreti Havva validemize havale ederken onun oğlu diyerekten söyleriz. Böyle bugünkü şiddet günü için bu fırsat günü olan dünyada iyi günlerimizi, cennet günlerimizi kazanabilecek amal-i salihayı ve Allah-u Teala'nın razı olduğu amelleri işlemeye Cenab-ı Hak cümlemize muvaffak. Namazımızı kıldık. Emri ilahi. Mecburuz bunu yapmakla. Canım neden yapacağız? Ama Allah'ın emridir yapacağız. Nasıl ki karınlarımızı doyurmak için ekmek yemek mecburiyetindeyiz. Yemezsek vücudumuz tahammül edemiyor, ölüyoruz. İşte bunun gibi ruhumuzun beslenmesi için de ibadete ihtiyacımız vardır. İbadetler yapmasak ruhlarımız ölür. Ruhlarımızın ölüşüyle artık büyük küçük hak hukuk tanımaz. Önüne geldiğini saldırır, önüne geldiğini koparır. Bu nasıl insan yani? Bu da insan ya. Ama nasıl insan? Ruhan ölmüş insan. Onun için Allah'tan korkandan her şey korkar. Allah'tan korkmayandan da Allah muhafız etsin. Allah'tan korkuyor. O haşyetillah yok. Mesuliyet korkusu yok. Öldükten sonra hesap olunacak. Cennet varmış, cehennem varmış. O korku yok. Onun için istediğini öldürüyor, istediği parayı da alıyor. Ama beni sana tutacak kalmış, öldürecekler. Ruhu da akıl vermiyor. Onun için اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَاةِ Namazı kıldık. Elhamdülillah. Ezan okundu. Emri ilahiye, abdestlerimizi aldık. Geldik. Günahlarımız bir kere döküldü. Huzur-u ilahiye durduk. Ve âteytü zekâh. Zekatlarımızı da verdik. Ve hecertel fevâhiş. Bununla beraber mâ zahara minhâ ve mâ zahara. Gerek iç, gerek dış. Ne kadar günah varsa onları da terk ediyoruz. Onlardan da hicret ediyoruz. Asıl hicret mânehallâh. Allah-u Teala'nın nehyettiklerini terk etmektir. Hicret, memleketi terk edip de oradan buraya gelmek değil, yahut buradan Mekke'ye gitmek değil. El hicretü terk-i mânehallâh. Allah'ın yasak ettiğini terk etmek en büyük muhacirdir. En büyük muhacirdir. Muhacirlere ne büyük sevap veriliyorsa, günahları terk edene de aynı sevaplar öylece veriliyor. Onun için İmam Bir gibi Hazretlerinin eserinde okumuştum. Terk-ü zerretin min meharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn der. Ufak, ufak ehemmiyet vermediğimiz bir hatayı, bir kusuru, bir kabahat terk edebilmek, Allah bunu yasak etmiştir. Bunu terk edebilmek yer gök ehlinin yapacağı nafile ibadetlerinden daha iyidir. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. İbadet etmek kolaydır. İbadet etmek kolaydır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, işte zekat vermek var olunca hepsini yapar insan. Fakat fenalığı terk etmek kadar zor şey yoktur. Hele bir kere alıştın mıydı o fenalığa? Bu fenalığı terk etmek ölüm demektir. Bunun için en güzel şey Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk edebilmek ve onlardan uzak olmak ve onları alıtmamaktır. Binaenaleyh çocukların terbiyesinde çok ihtimam lazım ki çocuk daha henüz küçük yaşındayken ahlak-ı İslami'yi öğrenmeli, terbiyeyi öğrenmeli, nezaketi öğrenmeli, büyüklere saygıyı öğrenmeli, Allah'a kulluğu öğrenmeli. Allah korkusu çocukluyken daha çocukken içine sinmelidir onun. Mülkün sahibi Allah var. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Gördüğü ve bildiği halde bunun huzurunda nasıl insan bu çirkinlikleri yapabilir? Nasıl bu hataları işleyebilir? Bunun için evvela lazım olan bu fuvahiş olan şeylerin hepsini terk edebilmek. Fe ente muhacirun. İşte sen hakiki bir muhacirsin o zaman. Hakiki bir muhacirsin. Nasıl ki Mekke'den Medine'ye gelmek için hicret ettiler Eshab-ı Kiram. Eshab-ı Kiram'ın ehli Mekke olan kısmına muhacir diyorlar. Ehli Mekke'den hicret edip Medine'ye gelenlere muhacir diyoruz. Yerli Medine'liye de ensar diyoruz. İşte bu

Gezersen, sabah namazının sünnetini terk etmemek için o kılınır. Ama ikinci rikatta da erişemeyeceğim, birinci rikatı yaptı imam, rüküye gitti. Kalkıyor ikinci rikata, ikinci rikatta da ben sünneti kılıncaya kadar o ikinci rikatta kaçacak. Söyledi artık, onun kusurunu Allah'tan diler, Allah'a kadar der, imam efendi uyar. Şunu da okuyayım kafirlerden. İzâ ukîmetus salâh. Bakın buna da dikkat edin. İzâ ukîmetus salâh. Ezan okundu. Ve hadar aşağı. Akşam yemeği de hazırlanmış. Akşam yemeği de hazırlanmış. Ezan da okundu. Namaza gitsek yemek kalacak. Yemeği yesek namaz kalacak. Bak ne diyor? Tebde'u bil aşa. Öyleyse siz yemeğinizi yiyiniz. Bunda çok mühim salat listeler var. Namazda matlub olan huzurdur. Namazda matlub olan huzurdur. Aç olan bir insanın yemeği hazırken namaza durduğu vakitte içi bu yemekle alakadar olur. İki, bu yemekle alakadar olur. Huzur kaybolur. Bu huzuru kaybetmemek için ne kadar mühim bak. Bu huzuru kaybetmemek için cemaati terk ettiriyor. Yemeğini ye, sonra namazı. İkinci bir cemaat bulursan bulursun, bulamazsan kendini yersin. Bunun altında bir hadis daha var. O da daralmış. Sıkıntısı var, abdest edecek. Gerek küçük, gerek büyük. Ezan da okunmuş. Şimdi şu abdesti, şu namazı kılayım da sonra abdestimi tazeleyeyim. Bu da hata. Bu sıkışıklıkla namaza gitmek, kerahat tenzihlemek yok. Ya hemen rahatlanırsın ama cemaati kaçırdın, zarar yok. Nadiren olur bu vakalar. Yeniden tekrar kendi kendine kılarsın namazını. Ama rahatla kılarsın. Çünkü böyle sıkışık haliyle namazı duran insan, sıkışa sıkışa ne yaptığının bile farkına varmaz insan. Nasıl namaz kıldığının bile farkına varmaz. Asıl namazda matlu olan huzur ve huşudur. Şimdi bu mühim bir mesele. Namaza geldik ama gönlümüz dükkanda. Sandalyeyi koyduk dükkanın önüne. Ben namaza gidiyorum diye çıktık ama müşteri geldi mi gelmedi mi acaba bir şey oldu mu olmadı mı diye gönül böyle meşgul olunca çok zor olur. Binaenaleyh gönlünü de beraber getir hakkın huzurunda gönlünle. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Fatır sama daniyesine masal etsin. Bak şimdi o namaz hakkında bir tane okuyayım. İzâ ukîmetus salâh. Ezan okundu. Kütihat evvâbis semâ. Gök kapıları açılır. Kütihat evvâbis semâ. Ve sücibet dua, eller aşırır ya Rab, ne dilekçiler var, diliyor Cenab-ı Hak benziyor. Bunların dualarına icabet olur. Bu ezanlar okunduğu vakitte sema kapıları açılır, dualara icabet olur, kabul olunur dualar. Yani ezan, bazı yatsı namazın ezeniyle, sabah namazın ezanlarında uyanık olup da o ezanlara iştirak eder evinden. Allahu Ekber, mesela hasta evinden ezan okurken, bu da ezana iştirak ederken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı müezzin dediği gibidir. Sonra elini açar, ya Rabbi okunan ezanı Muhammed'i hürmetine bana sağlık ver, afiyet ver, rızk bolu ver, şu ver, bu ver, ne diyecekse der. Bu reddolunmaz bu da. O yüzden sarafel nunsarfi minissalah, namazı kıldık, bitti namaz. Velem yakın, bak şimdi duanın içerisine bak, namazı kıldık, işimize koşacağız. Dükkana gideceğiz. Bitirdik ya, esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah dedik. Selamı verince babacınca kapı gidiyor ya. İşte onun gibi sen de sakın ha namazdan bitirir bitirmez bu duayı yapmadan kalkma. Bu duayı de. Şimdi tesbih çekeceğiz başka. Fakat şu duayı da diyor. Nedir o dua? Velemikul. Allahümme ecirni minen nâr. Ve edhilni cennete ve zevvitni minel hurul ün. Şu üç şey. Ya Rab beni azabından emin eyle. Azabından emin eyle. Namazı kıldım ama bu duayı da yapacağım. Ya Rab beni azabından emin eyle. Halas eyle. Ve edhin cennet, beni cennetine de koy. Buna da ben aşıkım, hayranım, buraya da koy beni. Hem cehennemden halat et, cennetine de koy. Deyince, kâletil melâike. Melikler diyor ki, yahu, hâlâ a'cize en yestecîre min cehennem. En yestecîre min cehennem. Sen ne aciz insansın ki, namazı kıldın da bu duayı yapmıyorsun. Sen cehennemden kurtulmayı istemiyorsun, cennete girmeyi istemiyorsun. Bunları demeden kalktın ki, ne aciz insansın. Allahümme ecirni minen nâr. Beraber diyelim. Allahümme ecirni minen nâr. Ecirni dersek hepimizi deriz ki o daha âlâ. Beni demekten hepimiz cehennemden halat et demek daha iyidir. Allahümme ecirni minen nâr. Ve edhilne cennete kâle biraz. İyilerle bizi cennete de koy ya Rabbi. Biz ona istikrar keşfedemeyiz. Biz kendi kudretimizle cennete giremeyiz yani. Ama sen lütfuna tutarsın bizi. Allah'ın Celle ve Alâ'yı görmeyiz. Ama neden? Görünmezse dünyada görmesi mümkün değil. Bu gözler onu görmeye tahammül etmez de onun için. Ancak ahirette görülecek. Ama
kendisinden anlıyoruz.

eserlerinden anlıyoruz. Bu eserleri görüyoruz, mahlukat, mevcudat, yerde gökte sürüne. Bunlar kimsenin eseri olamaz, ancak Allah-u Teala'nın eseridir diyerekten intikal ediyoruz. Nasıl ki bir yoldan geçerken bir iz görüyoruz, buradan tank geçmiş diyoruz, buradan efendim otomobil geçmiş diyoruz, buradan otobüs geçmiş. Neden anlıyorsun? İşte bu iz onun izi diyorsun. Bu izlerden intikal ediyoruz, oradan geçene de bu kadar eserler, sen, ben de onun içine dahil, bu eserler Allah-u Teala'nın eseridir. Bir insan diyor ki, yani Allah'a ben görmediğime inanır mıyım? Evet, inanmam. Senin aklın var mı? Göster bana bakayım. Aklını gösterebilir misin bana? Canın var mı? Göster bakayım. Gösteremiyorsun. Canım belli işte. Bak eserler, bu kadar eserlerim var benim. Bundan belli. Ama barikadan senin eserinden sen belli oluyorsun da bu kainatın eserlerinden Allah belli olmaz mı? Senin gibisini, benim gibisini kim yaratabilir? Şu yaratılışa bak. Kainat başka. Ama biz onun hulasasıyız. İnsan şöyle kendine bir baktı mıydı? Bunu yaratan Allah'tan başka kimse olmaz. Şu ufacık göz bebeğine bak, ufacık mercimek tanesine kadar kainatı içine sokuyor. Bir baktın, her tarafı görüyorsun. Bu intikal kâfi gelmez insana. Şu kafadaki görüşler, duyuşlar, sezişler, bunlar insanın yaratıcısı olduğuna intikal kâfi demedi. Allah affetti kusurlarımızı. Onun için cennet kayıptır, cehennem kayıptır, mizan kayıptır, görmedik kayıptır. Ama Allah-u Teala'nın bildirmesiyle biz bunlara iman ediyoruz. Elhamdülillah. Cennette de imanımız var. Cehenneme de imanımız var. Mizana da imanımız var. İman, işte bu iman dolayısıyla varlığına da imanımız var. Peygamberimize de kitabımızda neler yazılır, hepsine imanımız var. Bu iman dolayısıyla inşallah Cenab-ı Hak bizleri de sevdiği, razı olduğu kulların arasında kabul eder de bu cennetiyle cümlemizi müşerref kılar. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da yapıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri, Savunma ve Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada taraflar bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etti. Bilindiği gibi şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. 3 ülkenin katılımıyla tarihi Mekke Anlaşma geçtiğimiz ay 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Bu anlaşmada dikkat çeken bazı maddeler şunlardı. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirlik, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekke anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Anlaşma ile ilgili ayrıntıları Akra Medya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Üniversitelerde kayıtlar bu hafta tamamlanıyor. Üniversite sınav sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için normal kayıt süreci tamamlanmıştı. Kayıt hakkı kazandığı halde süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylar içinse mazeret kaydı imkanı bulunuyor. Adaylar mazeret durumlarını belirterek 4 Eylül'e kadar yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. Mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uygun bulunan adayların kayıt işlemlerini gerçekleştirilecek. Okula ilk adım velilerle atılacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için bu yıl eğitim sürecine velileri de dahil eden yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Ailemle Okul Yolu programı kapsamında hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Veli Hatıra Defteri ile çocukların okula başlama sürecindeki gelişimleri ve aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Çalışma okulun ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Ekim ayında çocuklar aileleriyle birlikte evde yapabilecekleri işleri belirleyerek sorumluluk takvimi oluşturacak. Sofra hazırlama, çamaşır katlama, okul çantasını hazırlama, oyuncakları toplama ve yatağını düzenlemek gibi günlük yaşam becerileri de bu sürece dahil edilecek. Aralık ayında düzenlenecek Masal Çemberinde 3 Kuşak etkinliği ile aile büyükleri de eğitim sürecine katılacak. Elle yazmak hafızayı güçlendiriyor. Dizüstü bilgisayar veya telefonda yazmak yerine kalem ve kağıt kullanmanın bilişsel açıdan önemli faydaları olduğu belirtildi. Sinir bilimciler elle yazmanın fiziksel deneyimi sırasında beyinde önemli süreçlerin gerçekleştiğini ifade ediyor. Bunun nedenlerinden biri elle yazmanın klavyede yazmaya kıyasla daha yavaş olması. Bu durum kişiye düşüncelerini daha bilinçli şekilde değerlendirmesi için zaman tanıyor. Eleştirel düşünmeyi destekliyor. Araştırmalar, elle yazmanın hafıza üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Harfleri yazma eyleminin beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği ve yeni bilgilerin öğrenilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. 36 üniversite öğrencisiyle yapılan bir çalışmada elle not alan öğrencilerin kavramları daha iyi görselleştirdiği ve özellikle notlarını
tekrar gözden geçirdiklerinde kavramsal sorularda daha başarılı oldukları tespit edildi. Uzmanlar bunun nedenlerinden birinin el yazısıyla not alırken mekansal akıl yürütmenin daha fazla kullanılması olduğunu belirtiyor. Ayrıca kalem tutmak, doğru harfleri oluşturmak ve yazı sırasında uygulanan basıncı kontrol etmek, klavyede tek bir tuşa basmaya kıyasla daha fazla fiziksel ve zihinsel çaba gerektiriyor. Tatlılarda nişasta bazlı şeker riski. Nişasta bazlı şeker üretimindeki kota uygulamasına ilişkin yürütülen operasyon, gıda sektöründeki nişasta bazlı şeker kullanımını yeniden gündeme getirdi. Sektör temsilcileri, özellikle kayıt dışı üretimin tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Baklava, bisküvi, şekerleme ve meşrubat başta olmak üzere birçok üründe kullanılan nişasta bazlı şekerlerin aşırı tüketiminin sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Beslenme ve diyet uzmanı Deniz Pirçek, yüksek miktarda nişasta bazlı şeker tüketiminin kilo alımı, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırabileceğini ifade etti. Glikoz ve fruktoz şurupların nişastanın hidroliziyle elde edildiğini belirten Pirçek, özellikle fazla fruktoz tüketiminin karaciğerde yağ birikimi ve karaciğer yağlanmasıyla ilişkilendirildiğini söyledi. Nişasta bazı şekerlerin tek başına besleyici bir gıda olmadığını vurguladı ve asıl riskin nişasta bazı şeker ve diğer ilave şekerleri yüksek ürünlerin besin değeri yüksek gıdaların yerini alması olduğunu kaydetti. İki yaşından önce şekeri sınırlamak beyin sağlığını koruyabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketimini sınırlamanın ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada 65 bin kişinin profilleri incelendi. Şeker kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte beslenmede şeker tüketiminin hızla arttığı dönem analiz edildi. Bulgulara göre yaşamın ilk iki yılında şeker kısıtlaması uygulanan kişilerde İlerleyen yıllarda bunama görülme oranı %23 daha düşük oldu. Ayrıca hastalık bu kişilerde ortalama 2,5 yıl daha geç teşhis edildi. Çeken akıntıya karşı yüzmeyin uyarısı. Yaz aylarında boğulma vakalarının önemli nedenlerinden biri olan çeken akıntıya karşı hayati uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de suda aniden açığa doğru çekildiği hisseden kişilerin panik yapmaması ve akıntıya karşı yüzmeye çalışmaması gerektiği belirtildi. Çeken akıntıya kapılanların öncelikle suyun üzerinde kalmaya çalışması, ardından kıyıya doğru değil, kıyıya paralel şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan çıkması öneriliyor. Bu temel bilgilerin özellikle çocuklara ve denize giren herkese aktarılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Kardiyo egzersizlerinde nabız uyarısı. Profesör Doktor Melih Uz, özellikle spor geçmişi olmayan 50 yaş üzerindeki kişilerin yüksek tempolu kardiyo egzersizlerden kaçınması gerektiğini belirterek, bu kişilerin egzersiz sırasında nabızlarının kontrolüne dikkat etmelerini önerdi. Yaşlı bireyler için yürüyüş ve kişiye uygun pilates gibi düşük tempolu egzersizlerin tercih edilebileceğini ifade eden Uz, bypass veya stent uygulanmış kişilerin de doktor kontrolünde spor yapabileceğini ancak egzersiz sırasında nabzın kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kalp krizi belirtilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uz, en belirgin belirtinin göğüs ağrısı olduğunu söyledi. Ağrının kollara, çeneye veya dişlere yayılabileceğini kaydederek mide ağrısı, hazımsızlık, soğuk terleme ve efor kapasitesindeki düşüşün de kalp krizi belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Balıkçılar, bira bir

0: Bismillah dedi. 2026-2027 su ürünleri av sezonu başladı. Av yasağını teknelerinin bakımını yaparak ve ağlarını onararak geçiren balıkçılar yeni sezon için denize açıldı. Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun başta olmak üzere Karadeniz'deki birçok ilde balıkçılar vira bismillah diyerek sezonun ilk avına çıktı. Balıkçılar yeni sezonda bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi umut ediyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli akredinyenleri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava var. Şehirde sıcaklığın en düşük 21, en yüksek 30 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 23-24 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %46 ila 85 arasında değişirken rüzgarın saatte yaklaşık 19 km hızla eseceği değerlendiriliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEMOTA yolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesiminde İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100'e aktarılıyor. Öte yandan Bursa, Yalova, Sinop, Samsun, Diyarbakır, Silvan güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 21.50'de en güzel rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri her türlü mübareklikten, kutsallıktan, bereketten, rahmetten, nimetten cümlenizi azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Rahmetine gark etsin, nimetlerine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Bugünkü konuşmamda aziz

ve sevgili dinleyiciler, size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle ilgili hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Ebu Nuaym el-İsfahani rahmetullahi aleyhin kitabından bir hadis-i şerifle başlıyorum. Efendimiz buyurmuş ki, veylün limen la ya'lem ve veylün limen alime sümme la ya'mel. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kısa bir hadis-i şerif. Zaten kısa hadisleri seçiyorum mümkün olduğu kadar. Ama anlamı engin, deryalar kadar, ummanlar kadar geniş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, yazıklar olsun. Veylün, yazıklar olsun manasına bir edat-ı tevbih, yani azarlama, efendim üzülme, yanlış olduğunu belirtme kelimesi olmuş oluyor. Bir de hadis-i şerif var. Veyl cehennemde bir derenin adıdır. Yani veylün, veyl olsun demek, yani cehennemdeki o dereye düşsün manasına da gelir böyle olduğu takdirde. Efendim, veylün limen la ya'lem, yani bilmeyen, öğrenmeyen, cahil kalana veyl olsun. Yani ya yazıklar olsun ya da o cehenneme gider, o cehennemdeki en derin, en korkunç azapların olduğu yere atılır, orada cayır cayır yanar, azap görür demek. Yani bilmemek yazıklar olsun demeye sebep ve azap görmeye sebep. Onun için dini bakımdan da, dünyevi bakımdan da bilgili olmak zorundayız. Okumak zorundayız, öğrenmek zorundayız, çalışmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Efendim, tabii bildiğimizi uygulayarak, ilmi kendimize ışık ve rehber edinerek çalışmak zorundayız. Onun için hadis-i şerifin devamında efendim buyuruyor ki, وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَسُمْ مَا لَا يَعْمَلْ. Yine yazıklar olsun o kimseye ki biliyor da, bildiği halde sonra bilmesine rağmen efendim bildiğini uygulamıyor. Yani insan bilecek, bir, ikincisi bildiğini uygulayacak. Mesela toplumumuzda yaygın olan bir hatayı göz önüne serelim. Efendim, sigaranın zararları doktorlar tarafından kesinlikle bildiriliyor. Efendim, bu sigaranın içindeki duman ciğerlere, ciğerlerden efendim kana, efendim kandan damarların tıkanmasına, çeşitli hastalıklara, ciğerlerde kansere yol açıyor. Bilinen bir şey kime sorulsa, efendim sigaranın insanı yavaş yavaş öldüren bir zehir olduğu bütün dünyadaki doktorlar tarafından söyleniyor. Tamam, bunu herkes biliyor, tiryakiler de biliyor ama birbirlerine gene yak bir sigara demekten geri durmuyorlar. İşte bilip de uygulamamanın günlük hayatımızdan, efendim keyfimize, zevkimize, nefse uyumamıza bir güzel örnek. Veylün limen la ya'lem, bilmeyene yazıklar olsun. Ve veylün limen alimesin me la ya'mel, bir de bilip de bildiğini uygulamayana da yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bileceğiz, öğreneceğiz, çalışacağız, çoluk çocuğumuza öğreteceğiz, efendim ilim erbabı olacağız. Yani şimdi Amerika'da gezerken, Almanya'da gezerken, efendim şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman, kocaman kocaman bacalar, büyük büyük müesseseler, efendim dumanı tüten fabrikalar, efendim harıl harıl harıl böyle bilimsel çalışmaya göre üretim yapan, bilimsel çalışmanın sonuçlarını uygulamaya geçiren efendim eserler görüyoruz. Çarşı pazarını dolaştığımız zaman bolluk, çeşitlilik, genişlik, herhangi bir malı aradığınız zaman o konudaki yüzlerce marka ve efendim çeşitli üretimler, bunları görüyoruz. Demek ki yani ilmi uyguluyorlar ve üretimlerine aktarıyorlar. Bizde de öyle olması lazım. Tabii böyle çalışırlarsa o geniş imkanlarla, o geniş ülkelerde, o geniş topraklarda efendim o geniş üretimle, o ciddi çalışmayla bizden çok çok daha uzağa giderler. Bizim çok çalışmamız lazım. Bu bir. İkincisi, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Efendim, yani birlik ve beraberlik içinde olalım diye herkes lafını söylüyor ama parça parça ve parçalanmaya yol açacak hareketlere devam etmekte. Ve herkes birbirine kızgın, düşman, efendim harıl harıl herkes birisinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Herkes karşısına kızgınlıkla bakıyor. Halbuki efendim yurdun içinde sulh olacak, sükun olacak, huzur olacak, muhabbet olacak da ayrıca biz Balkanlardan, Avrupa'dan başlayan ta Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan kuşakta birlik ve beraberliği sağlayarak efendim güçlenebileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri nasıl

Atlas Okyanusu'ndan başlayıp ta efendim kıtanın öbür ucuna efendim böyle uçaklarla bile saatlerce saatlerce uçup gidilecek yerlere kadar, koca topraklara sahip Pasifik Okyanusu'na kadar efendim bir yerlere sahip ise, o birlikten, o beraberlikten, yani ayrı devletler var efendim state adında, ama sanki bir devlet gibi arabanıza bindiğiniz zaman her tarafa gidiyorsunuz, her çeşit hürriyet var, her çeşit çalışmayı yapabiliyorsunuz. O beraberlikten, o toprakların büyüklüğünden çok büyük bereketler hasıl olmuş. Şimdi bizim de Orta Doğu ve Asya'ya doğru topraklara girişimiz, çalışmamız, dolaşımımız rahat olsa, bizim kendi bilgimizi, efendim görgümüzü, teşebbüs kabiliyetimizi oralarda uygulasak, onların ürünlerini efendim biz rahat alsak, efendim petrol vesaire gibi, ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir kuvvet hasıl olacak. Onun için bu konuda, yani ayrıca birlik ve beraberlik konusunda da kuvvetle çalışmak gerekiyor. Tabii insanların bu çeşit zorlukların karşısında aşk ile, şevk ile çalışması için maneviyatının kuvvetli olması lazım. Efendim bizim maneviyatımızın kuvvetli olması da tabii inancımızdan, dinimizden, efendim takvadan hasıl olacak. Onun için mutlaka Allah'tan korkan, efendim sorumluluk duygusuna sahip, adaletle hareket eden, haram yemeyen, günaha meyletmeyen, aldatmaya, zulme efendim yasak getirmiş olan dinimizin serbest olması, öğretilmesi, benimsenmesi ve uygulanması lazım. Bütün insanlar tarafından, devletin de buna yardımcı ve efendim kolaylaştırıcı olması lazım. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, yani yazıklar olsun bilmeyene diyor. Demek ki bilmeyen insan durumunda olmayacağız. Peygamber Efendimiz yazıklar olsun dedi. Veil olsun dedi. Efendim bilip de uygulamayana da yazıklar olsun dedi. Demek ki bildiğimizde uygulayacağız. Bu bir. Sonra yine aynı konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ennâsu racülân. Âlimun ve müteallim. Ve lâ hayre fîmâ sivâhumâ. Efendim insanların şöyle baktığımız zaman neler olduğuna, kıymetlerinin ne olduğuna, kimdir insanlar? Halk, kalabalık, yığın, efendim yüz binlerce, milyonlarca yaratık, insan, Ademoğlu karşımızda. Diyor ki bütün bunlara toptan bir bakışla Peygamber Efendimiz, insanlar iki çeşittir. Ennasu, halk, racülani, iki adamdır. Alimun ve müteallimun. Birisi alim olan, bilen, öğreten, ötekisi müteallimun, öğrenen, efendim bilgi yolunda olan kişi. Öğreten ve öğrenen, alim ve müteallim. İki tanedir. Daha başka insanlar var, biz biliyoruz. La ve la hayre fîmâ sivâhumâ. Bunların dışındakilerde hayır yok buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bir insan bilmiyorsa, alim değilse, efendim bilgili değilse, ilmini öğreten bir durumda değilse, insanlara bildiklerini öğreten hoca, üstad, efendim yol gösterici, mürebbi durumunda değilse, bu fena, efendim hayır yok. Bir de bilmiyorsa, öğrenme durumunda değilse, bilmiyordum ama köyden geldim şehre, şimdi öğreniyorum, kursa gidiyorum, efendim demesi lazım. Filanca kitabı okuyorum, filanca hocaya devam ediyorum, filanca üniversiteye, kursa yazıldım demesi lazım. Mesela Almanya'da hiçbir mesleği onun okuluna gitmeden, o kursu bitirmeden yaptırmıyorlar. Kaynakçılık, efendim demircilik, şu iş veya bu iş, efendim emlakçılık mutlaka efendim kursuna gidecek. Devletin efendim kendisinden istediği, ilim adamlarının kendisinden istediği seviyeye ulaşacak, bilgisini güçlendirecek, o mesleği öyle yapacak. Öyle eline efendim testereyi, aleti alan herkes her istediği işi yapamıyor. Demek ki alim olacak, öğrenecek, çalışacak, bildiğini uygulayacak, bilmiyorsa da efendim bilgisizliğini gidermeye çalışacak. Yaşlı da olsa kursa gidecek, kursu bitirecek, belge alacak. Çünkü çalıştı mı insanın vücudu sıhhat kazanır, hem de üretici olur, yük olmaz kimseye. Çalışmadığı zaman da huyu bozulur, parazit olur. Başkasının sırtından geçiren uyuşuk bir kimse olur. Yani ona müsaade etmiyorlar aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize bu aşkı, bu şevki Allah ihsan eylesin. Böyle aşk ile, şevk ile çalışmak.

0: eylesin, sıhhat afiyet versin, üstün başarılar versin, iki canda aziz ve bahtiyar olun, aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dilekçe. Kişilerin bir dilek, istek veya şikayetlerini resmi kurum ve kuruluşlara bildirmek amacıyla sundukları imzalı ve tarihli yazılardır. Tarihsel süreçte arz-ı hal veya istida olarak adlandırılan bu tür, günümüzde dileklik olarak da bilinir. Kişinin devletle veya özel kurumlarla kurduğu hukuki ve idari

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: us again for the next program.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Sayfalar ilerledikçe heyecanımız artıyor. Müslümanların sayısı da gün gün artıyor. Ebu Zer'in iman şevkinden kendini kaybedişini ve coşkun sevincini gördünüz. Son olarak da Mekkelilerin ulularından Husayn'ın bir anda bir cümleyle Müslüman oluverişini, küfürden imana direkt ve tertemiz bir geçişi. Daha neler okuyacağız? 21. bölüm. Kavga alevlenmek üzere fakat asıl alevlenen İslamiyet. Az zaman içinde aynı ulvi sahnelerle İslamiyet'i kabul edenlerin sayısı 40'a doğru. Fakat hala mukaddes dava İçtimai meydan nidasına kavuşmuş değil. Meydanı çınlatacak olan nida risaletten bir müddet sonra, fakat bu hususi emirle başlayacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberine ait ilk devre, gizli davet kadrosu içinde küfrün gayzi yavaş yavaş

alevlenmekte, Allah'a bağlıların sayısı 40'a doğru gitmekteyken açığa vur emri gelinceye kadar sürdü. Şahıstan şahısa fısıltılı telkinlerle yapılan ve dışarıya ancak saklanmaz kısımları sızan İslamiyet'in tamamıyla meydana çıkarılması, cemiyet meydanında bayraklaştırılması için emir geldi. Sana emredilen şeyleri açığa vur. Nazil olan Kur'an emri artık yolun apaydınlık gösterilmesini bildiriyor. Karanlıkta seyahat ve birbirinin elini eteğine yapışarak adım adım toprağa kollayarak yol alma devri sona ermiştir. Artık bütün projektörler yakılacak, mevki ve istikamet düşmana açıkça gösterilecek ve bu apaydınlık yolda topyekün insanlık başsız ve sonsuz yığınlar halinde devşirilmeye başlanacaktır. Bütün zaman ve mekanın peygamberi kendisine kadar gelen mukaddes bayrağı artık açıkça başa geçirmeye memur Allah Resulü sıfatıyla ellerini alacaklardır. Asli sahibine gelen bayrağın açılması emri verilmiştir. Acaba bu harikulade teşebbüsün neticesi ne olacaktır? İlk neticesi ve aksül ameli ne olacaktır? Kaderin sisler arkasında sakladığı fakat ön plana oluşların en büyüğünü dikerek ileriye ait namütenahi ihtimale yol açtığı bu sualin cevabı müthiş bir ürpermedir. Kim bilir neler olacaktır? Açığa vurma emrinden çok az zaman evvel, daha dün 3-5 Müslüman Mekke yakınlarında bir tepeye çekilerek tamamıyla tenhada, müşriklerden gizli, vecd ve aşk içinde ibadetlerini ederlerken birdenbire bazı kafirler peydahlanmıştı. Bunlar vaziyeti görünce müminlerle alay etmeye başlamışlar. Bunun üzerine Ebu Vakkas oğlu Sa'd eline geçirdiği bir kemik parçasıyla bunlardan birini yaralamıştı. Ya şimdi ne olacak? İlk iş olarak o ana kadar gizli okulan Kur'an açıkça ve yüksek sesle okunmaya başlandı. Artık Kureyş müteazzınları sade tevhidin mücerret esaslarına muhatap olmayacak, içinde yüzdükleri küfrün müşahhas felaketini de suratlarında bir şamar gibi hissedecekler. Asıl dayanamadıkları, tahammül edemedikleri de bu. Bir gün Allah Resulü'nün yolu müşriklerin ibadet yerine uğradı. Hepsi birden secdede. Babanız İbrahim'in dinini iptal ediniz. Bu haliniz nedir? Hayretler içinde cevap verdiler. Bizi Allah'a yaklaştırmaları için onlara tapıyoruz. Allah Resulü bu halin yaklaşmak değil, Allah'tan uzaklaşmak olduğunu söyledi ve puta tapanları put gibi donmuş bırakarak gitti. Daha evvel bildirmiştik, tekrarlayalım. İbrahim peygamberin getirdiği tevhid nurundan ruhlarında hala bir takım ışıklar taşıyan Kureyşliler Allah kelimesini bildirilince büsbütün yadırgamıyor, isim halinde tanıyor fakat putları güya Allah'a götüren bir vasıta biliyorlardı. Tevhid unutulmuş, Allah kelimesi bir hatıra olarak kalmış ve nihayet bütün putların bağlı olduğu nihai nokta gibi bir vehme alet edilmişti. Allah ismi kelimede devam ediyor fakat hikmeti putlara devredilmiş bulunuyordu. Açıkça bayrağını açan İslamiyet karşısında mırıltılar gittikçe büyümeye, naralaşmaya, hoşnutsuzluk da gittikçe derinleşmeye ve tam adavet haline gelmeye başladı. İslamiyet aleyhindeki sesler kuduruyor ve küfür kızışıyor. Hususiyle müşrik ölen babaların ebedi helake, yani cehenneme gittiği haberi Kureyş müteazzımlarını büsbütün kudurttu. Vaziyet nazik. Hücum ve düşmanlık plan ve sistem altında gelişmeye başladı. Allah sevgilisini küfür safındakilerden amcası Ebu Talip'ten başka koruyan yoktur. Bütün Kureyş büyükleri, bütün insanlığın kurtarıcısına ve Kureyş'in en büyüğüne düşman kesilmiştir. O Ebu Talip ki yeğeniyle oğlunu varlığın nuruyla o nuru en iyi zapt edenlerden Ali'yi bir arada namaz kılarken görmüş ve sormuştu. Bu hangi dindir? Allah'ın sevgilisi cevap vermişti. Bu İbrahim'in dini. Allah beni insanlara hak dini talim etmek için gönderdi. Sen de bu dine gir. Ebu Talip atalarının dinini bırakmayacağını fakat kendisi hayatta olduğu müddetçe yeğenini koruyacağını ve ona fenalık gelmesini önleyeceğini söyledi. Müslümanlara karşı zulüm ve şiddet tavrı o kadar ileriye gitti ki nihayet Allah'ın sevgilisi sahabeleriyle beraber Darül Erkam, Erkam'ın evi isimli dam altına sığınmaya karar verdiler. Yanlarında sayıları 40'a doğru, yüzleri pırıl pırıl müminler. Ev sahibi Erkam ilk Müslümanlardan biri. Allah sevgilisinin en emin sahabileri arasında. Evi de Safa eteklerinde. Bu bakımdan Mekke'nin hacı ve yolcu uğrağı sahasına hakim.
Safa ile Merve arasındaki meydan toplantıları bu evin baktığı açıklıkta oluyor. İşte Müslümanlar Erkam'ın evinde toplu ve müdafaalı halde. Karargah. Alemlerin efendisi bu evi seçerken gayet ince bir hesap sahibidirler. Her şeyden evvel İslamiyet'in telkin merkezi olarak meydana bir mekan ifadesi, bir karargah manzarası çıkıyor. Sonra bu mekan şehre girip çıkanlara nazırdır. Onları şehirli müşriklerin menfi telkinlerinden evvel korumak ve kazanmaya çalışmak imkanı veriyor. Nihayet dağınık ve mekansız şekilde şehrin meydan ve sokaklarında din tebliğ etmekle toplu bir merkez içinde davayı idare etmek arasında büyük fark var. Ayrıca müdafaa kıymeti. Böyle bir mekan içinde müşriklerden kimse Allah'ın sevgilisine ve onun sevgili sahabilerine tecavüze cesaret edemez. En sonra da mekanlaşmanın getirdiği manevi hava, vecd yuvası bir damaltı ihtiyacı. Bu ince hesap son derece muvaffakiyetle neticelendi. Müminlerin veya iman istidatlılarının hemen hepsi kayıtsızca Darül Erkam'a girip çıkmaya başladılar. Ruh mekanını buldu ve mekan ruhlaştı. Pek az zaman içinde bu ev davaların davasına madde ölçüsüyle yatak ve kadro vazifesi görmeye başladı. Allah'ın sevgilisi yalnız gündüzlerine Darül Erkam'a hasrediyorlardı. Sabahtan akşama kadar orada müminleri oldurmak ve olgunlaştırmakla vakit geçiriyorlar ve geceleyin evlerine dönüyorlardı. Darül Erkam isimli mübarek mekanın kıymeti artık açıkça tebliğ ve telkin planına çıkmak emrini alan Müslümanlıkta o kadar mühimdir ki, orada Müslüman olmuş bulunmak şerefi ilklerden sonra gelen en büyük fazilettir. Allah'ın Resulü Darül Erkam'da din neşrederken Müslüman oldum diyebilen sahabi, peygamber yakını saadet sahabilerinin büyüklerindendir. Kureyş nasipsizleri hidayete kavuşanların yolu üzerinde ayrı ayrı baskılar denediler. Onları hidayetten döndürmek için başvurmadıkları tazyik şekli kalmadı. Fakat tek kişinin halinde en ufak bir değişiklik, yüzünde en küçük bir ekşilik görünmedi. Öyle bir vecd içindeler ki en acı tazyik kendilerine bir fiske tesiri bile yapmıyor. Bu sırada ilahi emir geldi. Kabilen içinde en yakınlarını korkut ve onları doğru yola çağır. Kainatın efendisine en yakın kollar Haşimoğulları, Muttaliboğulları yani bütün Abdümenaf oğulları. Bu emir çetinliği bakımından Allah'ın sevgilisine derin bir kaygı verdi. Vazifelerindeki güçlüğü seve seve yerine getirmek üzere uzun müddet tefekkür zorunda kaldılar. İşe nasıl başlayacaklar, ne yapacaklar? İslam'a davet Allah'ın emriyle umumi olarak açılmış, uzak yakın herkese birden hitap edici bir bayrak. Fakat alemlerin Rabbi bu bayrağın evvela sevgilisinin kabilesi ve onun yakınları önüne yani en çetin noktaya dikilmesini irade ediyor. Ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Allah Resulü'nün günlerden beri görünmediğine dikkat eden halası, yeğeninin hasta olduğunu sanarak vaziyeti yakından görmek üzere Darül Erkam'a gitti. Allah Resulü'nü gördü, soracağını sordu ve şu cevabı aldı. Hayır, hasta değilim. Fakat Allah en yakın akrabamı korkutmamı ve doğru yola çağırmamı irade ediyor. Bütün yakınlarımı bir araya toplayıp kendilerini hak yoluna çağırmak zorundayım. Peki, yalnız amcan Ebu Leheb'i çağırma, o kabul etmez. Ertesi gün Allah'ın Resulü bütün Abdülmuttalip oğullarına davet etti. Hepsi bir araya geldiler ve davet yerinde boy gösterdiler. İçlerinde Ebu Leheb de var. Allah'ın Resulü kendilerine ilahi emri tebliğ etti. Birden Ebu Leheb köpürdü, sövüp saymaya başladı. Kahrolası, bizi bunun için mi çağırdın? Bununla da kalmadı. Yerden bir taş alıp nur heykelinin üzerine atmak istedi ve söylendi. Yeryüzünde hiç kimse tanımıyorum ki senin gibi akrabasına ve yakınlarına böyle şeyler teklif etsin. Allah'ın Resulü bu her edep dışı sövüp saymalara sükutla karşılık verdiler. Biraz sonra küfrün en sert örneği peygamber amcası nasipsiz Ebu Leheb hakkında ilahi emir nazil olacak, Allah Kur'an'ında onun ismini anacak ve buyuracaktır. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Bu korkunç tehdidi duyan küfür delisi kendisine bir teselli arayıp diyecektir ki, eğer onun dediği doğru çıkarsa uğrayacağım belaya malım ve çocuklarım sayesinde karşı durabilirim. Fakat Allah bu delice teselliyi de kökünden silip atmış ve şöyle cevaplandırmıştır. Malı, çocukları, bütün elde ettiği şeyler ve bütün güvendikleri
kendisini kurtaramayacaklardır. İlahi emirde Ebu

0: Leheb'in karısı da cehennemde odun hamalı olarak gösterilmektedir. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Ebu Sufyan'ın kız kardeşidir. Kocası gibi o da küfrün en kuduz hıncını yaşamakta ve Allah'ın sevgilisine yapmadığını bırakmamaktadır.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Alâ külle halin ve fi küllehin. Ve salatu ve selamu alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Emma ba'd. Kefaratül hataya ispat.

Fazıl vudu'i alel mekaris ve imalül abdami ilel mesacid ve intizarus salati ba'des salat. İbn-i Mace rahmetullahi aleyh Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: Kefaratül hataya. İnsanlar, Müslümanlar, hatasız kul olmaz diyoruz ya, çeşitli hatalar işliyor, günahlara düşüyor, yapmaması lazım ama yapıyor. Bunlar nasıl affolacak? Bunların affedilmesi için ne yapmak lazım? Onu bildiriyor bu hadis-i şerif. Kefaratül hataya. Hataların kefaretleri şunlardır diyor. Üç şey sayıyor. Dikkatle dinleyelim. Bir, isbâgul vudu'i alel mekârih. Hoşlanılmayacak, zor gelecek, nahoş zamanlarda kalkıp abdestini güzelce almak. Bu günahları sildirir. Hoşlanılmayacak zamanlar nedir? Çok soğuktur. Şiddetli soğuktur. Ayazdır. Elini suya değdirdiği zaman buz gibi oluyor. Yıkarken titriyor, kıpkırmızı oluyor yüzü. Böyle olabilir. Veyahut sabah namazına kalkacak, yataktan kalkmak zordur. Uykuyu yenmek, nefsi yenmek zordur. Ama kalkıyor, abdestini alıyor. İşte böyle hoşlanılmayacak şartlar altında, hoşlanılmayacak zamanlarda bile ben ibadetimi yapayım diye insan abdest aldı mı günahları dökülüyor. Günahlarına kefaret oluyor abdest almak. Güzelce. Yani soğuk da olsa, sıcak da olsa, Erzurum'da da olsa, Kars'ta da olsa, kar da yağıyor olsa, sıfır altında soğuk da olsa, dalın kenarından buzlar da sarkıyor olsa veyahut daha başka zorlukların olduğu yerlerde abdest alıyor. Abdesti güzelce alıyor. O zaman günahlar dökülür. Yüzünü yıkarken yüzündeki, gözündeki, ağzındaki, burnundaki günahları dökülür. Elini yıkarken eliyle işlediği günahlar dökülür. Ayaklarını yıkarken ayaklarıyla varıp hatalı günahlı yerlere varıp günahlar işlemişse onlar dökülür. Abdest almak günahların aslına bir sebeptir. Muhterem kardeşlerim, bir. İkincisi ve i'malül akdami ilel mesacid. Şu ayakları mescitlere yürüttürmek. Biliyorsunuz abdest almak lazım, namaz kılmak lazım. İnsanoğlunun nefsi istemez rahatını bozmak ve rahatını bozmak istemez, abdest almak istemez. Nefsi yendin, abdest aldı. Namaz kılmak istemez. Namaz kılacaksın, bu sefer der ki evinde kılıver. Evde kılıver işte namazını, tamam abdest aldım, kıl der. Halbuki camiye gidince 27 kat sevabı fazla. Camiye gittiği zaman attığı adımlarla günahlar affolacak. Derecesi yükseltecek. Allah derecesini yükseltecek. Haseneler verecek. Mükafatlar verecek. Affı mağfiret edecek. Camiye gitmekten alıkoymak ister. Ama insan yok, benim camiye gitmem lazım. Camiye gitmek Peygamber Efendimiz'in büyük tavsiyesi, ısrarlı tavsiyesi değil. Kalkıp camiye gelirse bu da günahların affına sebep olur. Her attığı adımda günahları affolur. Her attığı adımda derecesi yükselir. Her attığı adımda bir mükafat alır. Onun için abdest alacağız, şeytanı yeneceğiz, nefsi yeneceğiz, abdesti alacağız. Soğuk da olsa, zor da olsa efendim yine nefsimizi yeneceğiz, şeytanı yeneceğiz. Namazı camide kılacağız. Cami, cemaat çok sevaplı. Onun için camiyi de, camiye gitmeyi de adet edinin. Üçüncüsü, rantızar-ı salati bades salat. Bir sevaplı işte hava, camiye geldi. Namazı kıldı. Çıkacak,
Çıkacak nereye gidecek? Çıkacaksın nereye gideceksin kardeşim? Kahveye gideceğim, oturacağım. Veyahut eve gideceğim, oturacağım, yatacağım. Eğer camiden çıkmazsa, o namazdan öteki namaza kadar beklerse, bir vakitten öteki vakti beklerse, o namazda kılarsa, mesela öğle namazını kıldı, ikindiye kadar bekliyor. Mesela ikindiyi kıldı, akşama kadar bekliyor. Mesela akşamı kıldı, yatsıya kadar bekliyor. Bunları hacca gidenler, haçta çok yapıyorlar. Otele tekrar tekrar gidip ne yapayım diyor. Harem-i Şerif'e gidince, kaç namaz bekliyor, çok sevap kazanıyor. Hem de oranın sevabı çok yüksek. Burada da öyle yapıvermek lazım. Camiye gitti mi, öteki namaza kadar beklemek, günahların aklının çok çok affedildiği, edilmesinin bir sebebi oluyor. Bizim rahmetullahi aleyh mübarek hocalarımızdan, mesela Hasip Efendi, evi Mahmut Paşa'da, iş yeri Şehzade başında, camisi, sabah namazında gelirmiş mübarek, camiye otururmuş. Yatsı namazını kıldıktan sonra camiden kalkar evine gidermiş. Ne kadar sevap var. Ne kadar sevap var. Tabii o camide ayrıca çektiği tesbihler, kıldırdığı namazlar, verdiği vaazlar, okuttuğu çocuklar, daha nice sevaplar kazanıyor. Onun için camileri sevin, camiler ikinci adresiniz olsun. Camiler eviniz olsun. Camiler hemen kaçmaya bakmayın. Camide mümkünse durmaya bakın. Acaba çıkmasam da dursam olur mu diye düşünün. Olursa duruverin. Bir cüz Kur'an okuyuvereyim. Şu borcumu bitirivereyim. Hatmimi tamamlayıvereyim. Tesbihimi çekivereyim. Böyle camide durursanız sevap çok oluyor. كَرَمُ الرَّجُلِ تَقْوَاهُ وَمُرُوْءَتُهُ اَقْدُهُ وَحَسَبُهُ Kuluku. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunmuş. Keremül mer'i diye başlayan şekli de var. Keremül mer'u dinihu ve mürûetuhu akduhu ve hasebuhu kulukuhu diye de. Bunun ravisi de gene Ebu Hüreyre. Ahmed İbni Hanbel, İbni Abdülber, İbni İlkibban, Hakim, Beyhaki, Fergavi rivayet etmişler. Şimdi bunu açıklayalım. Keremül mer'i veyahut keremül racülü. Kerem ne demek? Bir kişinin asaleti demek. Soyluluğu demek. Değerliliği demek. Kıymetliliği demek. Kişinin kıymeti neymiş? Bir rivayete göre takvahu. Takvası varsa, müttaki kulsa, Allah'tan korkuyorsa, dindarsa, dindarlığında da ciddi ve titizse, tamam. En asil kimse odur. İsterse köle olsun. Bakın dikkat edin, Avrupalılara göre asaletin şeyi asil bir aileden gelmektir. Yüksek insan olmanın şartı başka türlüdür. İslam'da yüksek insan olmanın şartı dindarlıktır, takvadır. İsterse köle olsun. Köle, daha satın da alınmamış, azat da edilmemiş bir adamın kölesi. Hizmetçi yani. Hizmetçiden de aşağı hürriyeti de yok. Hizmetçi çünkü hizmeti bittiği zaman çıkar evine gider. Ama onun o hakkı da yok. Ama eğer dindarsa, takva ehliyse, o adam işte kıymetli adam. Yüksek insan. Onun için dindarlığa, müttaki olmaya çok dikkat edelim. İkincisi, ve mürûetuhu akluhu. Mürûet, biz mürûvvet diyoruz. Yani hemzeyi vava kalbedip şeddeli okuyoruz. Mürûet aslında erkeklik demek, erlik, mertlik demek. Kişinin mertliği de her kişi oluşu, kahraman kişi oluşu da nedendir? Aklındandır. Akıllı uslu, vakur, düşünceli, böyle düşüne taşına iş yapan bir kimse ise tamam. O adam mert kişidir. Kahraman kişidir. Mürüvvetli kişidir. Ve hasebuhu hulukuhu. Hasebi de yani hatırı sayılır itibarlı kişi olması da nedendir? Asıl sebep nedir? Güzel huylu olmasındandır. İslam'a göre bir insan güzel huyluysa
hasetlidir. Kötü huyluysa isterse ağır

dindar olmaktandı. Düşüne taşına iş yapan, akıllı, ruhlu insan olmasından. Bunları elde etmeye çalışalım. Kitabullahi ve sünneti len yeteferraka hatta yevida aleyyel havd. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Ebu Nasr rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bir. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Peygamber Efendimiz'in sünneti yani. İki. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye. Len yeteferraka. Birbirlerinden ayrılmayacaklar. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Hatta yerida aleyyel havd. Havd-ı Kevser'in başında Peygamber Efendimiz'in yanına gidinceye kadar ayrılmayacak. İkisi bir arada olacak. Bundan ne çıkıyor? Hem Kur'an'a sarılacağız, Kur'an okuyacağız, hem de sünnet-i seniyeye sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız. Çünkü Kur'an'ın da dinin de bütün açıklamaları bu sünnet-i seniyeyi nebeviye hazinesinde. Hazine bu. Mücevher hazinesi. Hem de bir sandık değil, vadiler dolusu hazine. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız, mealini okuyacağız, tefsirini, açıklamasını okuyacağız, hadis-i şerifleri okuyacağız, efendim ezberleyeceğiz, çok dikkat edeceğiz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaya. Bir de bu devirde öyle insanlar çıkıyor ki, onların propagandaları, telkinleri altına düşmüş, onlardan etkilenmiş olan insanlarda da var. Her İslam ülkesindeki basit tesiri altında kalmış insanlar da var. Canım Allah'ın kitabı yeter, sünnete ne lüzum var? Ne oluyor? Sünnetten niye kaçmak istiyorlar? Çünkü sünnet sımsıkı İslam'ı bağlıyor, kaçamak noktası bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim öz olarak söylediği için Kur'an-ı Kerim'de yok bu diyecekler. Yok ama hadislerinde var. Peygamber Efendimiz öyle yapmayın demiş. Şey yapmak istiyorlar yani kaçmak istiyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sarılalım diyorlar ama onlara deyin ki siz tamam Kur'an-ı Kerim'e sarıldı. Hadis-i şerifte istemiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ve akimus salate ve atuz zekate. Namaz kılın, zekatı da verin. Namazı nasıl kılacağım? Gel bakalım. Namazı nasıl kılalım? Ey sünneti inkar eden, gel bakalım. Namazı nasıl kılacaksın? Kur'an-ı Kerim'de namazın Allahu Ekber diye böyle el kaldırılacağını, elin böyle bağlanacağını, Sübhaneke okunacağını, Fatiha okunacağını, rükûda Sübhane Rabbiyel Azim deneyeceğini, secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ deneyeceğini, oturduğun zaman tahiyyat okumayı, salatü selam getirmeyi, hiçbirisini yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Bütün bu bilgileri nereden alıyoruz? Peygamber Efendimiz'in sünnetinde. Demek ki sünnet-i seniyye olmasaydı biz namazı kılamaz. Çünkü nasıl kılacağımızı bilemez. Zekat. Zekat nasıl verecek? Uzun teferruatı hadis-i şerifte. Hadis-i şerif olmasaydı kabul etmeyeceğiz ya bu adamların dediğine göre öyle istiyorlar, kabul etmeyelim diye istiyorlar. O zaman zekatı nasıl vereceğini kimse bilemezdi. Haccı nasıl yapacağını bilemezdi muhterem kardeşlerim. Onun için sakın inanmayın. Bir de diyorlar ki hadislerin hepsi sahih mi bakalım. Çoğu sahih. Sahih olmayanlarını alimlerimiz ayırmışlar zaten. Bunlar çürük demişler, bunlara inanmayın demişler. Ama inanılacak olanları da bunlar sağlam diye de belirtmişler. Diyorlar ki efendim işte çok hadis-i şerifler. 23 sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in etrafında ashab-ı kiramı yüzüne aşık aşık hayran hayran baktılar. Ağzının içine baktılar. Söylediği her sözü can kulağıyla dinlediler. 23 sene. 23 senede Peygamber Efendimiz onlara neler öğretti? 23 sene Peygamber Efendimiz etrafındakilere, ailesine, hanımlarına, çocuklarına sabah, öğlen, ikindi, akşam, yastı, gece, gündüz, seferde, efendim, hazerde neler neler neler söyledi. Az bile tespit edilmiştir. Hadis-i şerifler çok diyorlar. Yani nerede

İtiraz edeceklerini, nereden yıkmaya çalışacaklarını düşünüp duruyorlar. Böyle etrafında dolanıp duruyorlar ama bak, Kur'an-ı Kerim yıkılamayacağı gibi inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diyor adam. Kimse kılına dokunamaz. Konuşur ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar duracak. E buradan neyi anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'in sünneti de ondan ayrılmayacak. O da duracak. Elhamdülillah sünnette duracak. Takva kervanı sünnet-i seniyeye bağlı sağlam Müslümanlık kıyamete kadar devam edecek. Daima Kur'an yolunda, Allah'ın sevdiği yolda yürüyen insanlar mevcut olacak. Şaşıran ayrılan ayrılır. Ve ben şezde, şezde sinler. Ayrılan cehenneme gider. Ama sırat-ı müstakimde dosdoğru fırka-i naciye yürüyecek ve cennete gidecek. Allah bizi onlardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden kıl kadar ayrılmayalım. Her işimizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre yapalım. Allah hepinizden razı olsun. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şamil.

mücrim günahkârım Şeha. Ya Rabbena, bağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena, bağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma, verme halel imanıma. Ya Rabbena, vağfir lena.

Derdime derman yine sensin. Bir çare olan canıma, canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme, Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin. Dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak. Bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

0: ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnsan Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresini anlatacağız bugün. Medine döneminde indirilmiş, sadece 24. ayeti Mekke'de inmiştir. Toplam 31 ayettir. Adını ilk ayetindeki insan kelimesinden alır. Sure, insanın yaratılışını anlatan ayetlerle başlar ve insanın yaratılış safhaları, kader, kafirlerin göreceği azaplar ve iyilerin tadacağı nimetler anlatılır. Sure, anlatılanların bir öğüt, hatırlatma olduğunu, isteyenin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini, zalimler için de şiddetli bir azap hazırladığını bildiren ayetlerle sona erer. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından Şehir İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir İstanbul yolculuğunda daha sizlerle birlikteyiz. Şehri İstanbul diyerek yola çıkıyoruz ve bu şehrin tarihi, kültür ve medeniyetinden örnekler vermeye çalışıyoruz her programımızda. Bu programımızda İstanbullu olmanın adabından söz edeceğiz ve ardından İstanbul'un kaybolan eserlerinden birkaçına dair hikayeleriyle örneklerine yer vereceğiz. Şehri İstanbul başlıyor.

0: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
1: Efendim, içinde bulunduğumuz bu şehir İstanbul, koca bir metropol, her milletten insanı içinde barındıran, karmakarışık kültürel yapıya sahip bir şehir aynı zamanda. Hal böyle olunca şehrin eski dokusundan izler bulmak oldukça güç. Farklı milletlerin bir arada oluşu bambaşka kültürleri de beraberinde getirmiş ve bununla beraber artık tüm bu kültürler, sosyal gelenekler, adetler birbiri içerisinde harmanlanmış, karmaşık bir şehir haline gelmiş. Eskiden İstanbul denildiğinde bir de İstanbullu olmak, İstanbullu adabı, İstanbul hanımefendisi ve beyefendisi gibi kavramlar, kelimeler, kişilikler öne çıkardı. Bugünse bundan çok daha uzak bir şehir hayatı içerisindeyiz. Herkes kendi bildiği değerleri yaşıyor bu şehirde. İstanbulluluk, İstanbullu olma ya da İstanbul adabı denilen şey artık bu şehirde yaşamanın zorunluluklarından, zorluklarından kurtulup kendi kolaylığını meydana getirmekten ibaret oluyor. Yani şehrin bir zorluğu var. İstanbul denilince bunlar kesinlikle kaçınılmaz olan şeyler, mesela trafik, mesela başınıza gelebilecek herhangi bir şey, İstanbul'un artık sosyal dokusu içerisinde ve şehrin hızlılığı içerisinde kurtulamayacağınız, kaçamayacağınız şeyler. Ama biz gelin yine köklerine uzanalım, İstanbullunun ne olduğuna bundan bahsedelim. Kamil Berse imzalı bir yazı var, İstanbullu olmanın adabı, bundan bölümler aktaralım. İstanbullu olmanın, İstanbul'da yaşamanın erdemine, bu şehrin tarihine, kültürüne, geleneklerine saygı duymakla sahip olabileceğimizi kabullenmek gerek. İstanbul'un fethinden sonra Fatih, bu şehri dünya hakimi bir ülkenin merkezi yapmak üzere Bizans'tan kalan sakinlerinin inancına saygılı olmakla birlikte onların İslam'la şereflenebileceğini düşünerek kendilerinden örnek alınabilecek aileleri Anadolu'nun muhtelif şehirlerinden İstanbul'a getirip yerleştirdi. Gelen ailelerin yerleştikleri muhitlerde gücü olanların mescit hamam yaptırdıklarında o çevreye semt ismi olarak bu hizmeti yapanın adını vereceğini bildirdi. Bu vesileyle kısa zamanda İstanbul'da, o dönemki adıyla Dersaadet'te, çok sayıda Müslüman mahalleler oluştu. Aynı mahallede gayrimüslim tebaanın da ikamet etmesi Müslümanları ve gayrimüslimleri rahatsız etmedi. Hatta şehirde İslam'la şereflenenler bu sayede İslam kültürüne vakıf oldular. Birlikte İstanbul adabını oluşturdular. İslam şehir dinidir. İstanbul şehirlerin müjdelenmişidir. Onun içindir ki Peygamberimiz bu şehri fetheden askere de kumandana da müjdeler vaat etmiştir. İstanbul, İslam'ın bugün dahi en özgün ve özgür şekilde yaşanabildiği bir şehir. Bahse konu mahalle mescitlerinin, camilerin oluşturduğu mahalle ve semtlerin sayısı 15. yüzyılda 300 civarında. Camiler mahallenin toplanma kaynaşma yerleri. Sadece namaz kılınıp çıkılan yerler değil, İstanbul adabının görgüsünün lisan-ı halle öğrenildiği yerlerdir. Her şey selamla başlar İstanbul'da. Selam, İslam medeniyetinin simgesidir. İstanbullu olmanın ilk kuralı. Her sabah selamla başlanılan gün selamla nihayet bulur. Selam vermek kadın ve erkek her Müslümanın görevidir. Sevgi, barış ve kardeşlik sembolüdür. Selamı ilk kimin vereceğinin bir kuralı vardır. Küçük büyüğe selam verir, az kişi veya tek kişi çok kişiye önce selam verir, aşağıda olan yukarıdakine selam verir, merdivenden çıkan inene selam verir, yürüyen oturana, binekli olan oturana, eşekle giden atla gidene önce selam vermelidir. Sabahleyin ev halkıyla selamlaşma önemlidir. Eşler birbirlerine selam verirler. Çocuklara selamı aşılamak için hoş sözlerle selam süslenir. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, gününüz bereketli olsun, hayırlı sabahlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun gibi sözler İstanbul adabındandır. Bir hadis-i şerif evdeki selamlaşmanın çokluğu ile ilgili size ve ev halkına bereket yağacağını müjdeler. İstanbul'un efendileri birbirleriyle selamlaşırken daha ziyade şu cümleleri kullanırlar. Sabah şerifleriniz hayrolsun efendim. Üstadım selamun aleyküm, ne güzel bir gün. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı işler mirim. Ve aleyküm selam, berhudar olun. Selam tanıdık olsun olmasın, herkese verilir. İnsicamı sağlamak, samimiyeti inşa etmek için. Birlik ve beraberliğin tesisindeki ilk temel şarttır selam. İstanbul'da bir zamanlar neredeyse her semtte bulunan gayrimüslimler de İstanbul'un adabında Müslüman ahaliden geri kalmazlardı. Aynı şekilde selam verir, selam alırlardı. İstanbul'da her evin bir büyüğü, her sokağın bir efendisi, her mahallenin danışılan bir bilgisi, her semtin bir kanaat önderi vardı. Bu kişiler kendisine güvenenlere ve itimat edenlere iyiyi, güzeli, doğruyu vermeyi, doğru yolu göstermeyi görebilirlerdi. 20. yüzyılın ortalarına kadar benim de şahit olduğum mahalle kültüründe neredeyse her mahallede bir saraylı hanım otururdu. Bu hanımefendi sarayda harem denilen okulda yetişmiş örnek bir kişilikti. Mahallenin hanımları ve çocukları ondan İstanbul adabına lisani halle öğrenirlerdi. Yaşıyorsa beyi de devlet memurundan emekli kişiydi genellikle. Erkekler için sözü sohbeti dinlenir örnek bir şehirliydi. Bugün artık bu nesil tamamen tükendi. Onlardan bir şeyler öğrenen nesiller de bitmek üzere. İstanbullu olmanın, bu şehirde yaşamanın en önemli kurallarından biri de İstanbul'un dili. Nereden gelirseniz gelin bu şehrin diline ve konuşma adabına kendinizi alıştırmanız ve kurallarına riayet etmeniz gerekir. Bölgesel

Şive farkları, konuşma dilindeki sertlikler bu şehirde eriyip gitmelidir. Bu şehrin sakini olmak istiyorsanız, kendinizi bu şehrin güzelliklerine, ahlakına, adabına uydurmak zorundasınız. İstanbul'da yaşanılan her kötü olay, kendini bu şehre alıştıramamış insanlardan sadır olur. Çok değerli sözlerden birinde, ilim elde etmek isteyen edepli olsun der. İstanbul'un eski dönemlerinde bağımsız evlerin kapısında bulunan kapı tokmakları bile bir edebin, medeniyetin eseriydi. Kapıda iki tokmak ve halka bulunurdu. Aslan başlı büyük halka vurulduğunda kalın ses çıkarırdı. Çiçek deseni küçük halka ise ince ses çıkarırdı. Dışarıdan gelen kişi erkekse kalın halkayı vurur, kadınsa ince halkayı vurur. Böylece ev halkı kapıya gelen kişinin cinsiyetini anlar, kapıyı açmaya misafire uygun kişi giderdi. Ziyaret ettiğiniz kapının tokmağını veya ziline en fazla 3 kere vurmanız veya basmanız gerekir. 3 kereden fazla kapının ziline basmak adab-ı muaşeret kurallarına aykırıdır. Kapı tokmağının bu halleri İstanbul'da kalmasa da elbette Anadolu'muzun bazı yörelerinde kısmen uygulana gelmekte günümüzde de. Güzel İstanbul'umuzda bir dost evine misafir girdiniz. Ev sahibi sizi karşılar, samimiyet ve gelir derecesine göre ikramlarda bulunulur. Misafir olarak ikramı reddetmek saygısızlık kabul edilir. Sohbetler, ikramlar sona erdi, gitme vakti geldi. Kapıya geldiniz, musafaha ve selamlaşmadan sonra ayakkabınızı içeri girdiğiniz şekilde bulmalısınız. Yani ziyarete gittiğiniz ev ahalisi sizin ayakkabınızı düzeltme adı altında dışarıya doğru çevirmemeli ki siz ayakkabınızı giyerken ayrıldığınız eve ve ahalisine yüzünüzü dönerek samimi bir şekilde geldiğiniz gibi ayrılıp çıkabilirsiniz. Sözle hareketin latif olması gerekir İstanbul adabında. Bir mekanın kapısının kapanması için eşiniz veya çocuğunuz dahi olsa kapıyı kapat denmez, kapıyı örtün denir. Su koyun denmez, su verir misiniz denir. Lambayı kapat denmez, elektriği dinlendirin denir veya en azından soru cümlesiyle nezaket sağlanır. Ev içindeki hareketler de disiplin kuralları gerektirir. Gürültülü yürümemek, bağırarak konuşmamak, komşuları bu şekilde rahatsız etmemek, ev halkının genel hukukuna saygılı hareket etmek İstanbul'da yaşamanın kuralıdır. İstanbul'un eski evleri genelde müstakildi. 2-3 katlı olanlar da bir büyük ailenin ikamet ettikleri tekhanelerdi. Konakların durumu da aynıydı. Büyük ailede en az 3 nesil bir arada oturur, alt üst komşu hukukuna pek ihtiyaç duyulmazdı. Bugün çok katlı evlerde, evin içinde de dışında da dikkat edilmesi gereken kurallar var. Alt komşunun izni olmadan pencereden halı veya eşya silkelemek, komşu hakkına saygısızlık etmek oluyor. Ev içi bu kurallar da yine İstanbul için artık geçerli olmasa da en azından birkaç ailenin aynı evde kalması ve birbirlerine karşı hukuku elbette artık bu konaklardan ziyade rezidans denen 1+1'lere kadar küçülen kutu gibi evlere kadar düştüğü için İstanbul'da bu mümkün değil ama yine Anadolu'da kısmen sürdürülebiliyor. İstanbul kolektif bir şehir. Parasını verdiğiniz her şeyi istediğiniz gibi kullanamazsınız. Parasını ödüyorum diye suyu israf edemezsiniz. Komşusu açken tok yatılmadığı gibi sokakta dolaşan kediler köpekler de sizin sorumluluğunuzdadır. Kışın doğadan nasiplenemeyen hayvanları beslemek zorundasınız. Bu şehirde serçeler, güvercinler, kumrular, kısaca bütün kuşlar bizlere emanettir. Sofra adabına riayet etmekte kişilerin sosyal hayata bakışlarında önemli bir yer teşkil eder. Küçük ve büyük ölçekte düşündüğümüzde genel kural acıkmadan sofraya oturmak ve doymadan kalkmak temel prensibiyle şahsi edebi korumak gerekir. Eller yıkanır, sofraya temizce oturulur. Sofra başında yemeğe evin büyüğü başlamadan kimse elini uzatmaz. Evin büyüğü besmeleyi çeker ve afiyet olsun diyerek yemeğe başlanmasını sağlar. Büyük ölçekteki sofra adabında sofrada gerekmedikçe konuşulmaz. Ağızda lokma varken hiç konuşulmaz. Yemek yerken ağız çapırdatılmaz. Yemeğe uzanan bardağı tutan el sağ eldir. Çay, kahve ve su gibi sıvı içecekler fırlatarak içilmez. Sofrada ortak yenecek yemek, meyve, tatlı gibi malzemelerin sofradaki kişi sayısına göre göz kararıyla pay edip o kadarını almak veya talip olmak sofra adabı ve hukukunun gereğidir. Eskiler şöyle derdi, birisini tanımak istiyorsan
3 konuda onu sınamalısın.

Bununla ilgili hüsnü hat olarak yazılmış güzel sözler vardır. Ya hayır söyle ya da sus gibi. İstanbul'da konuşurken, sohbet ederken kalp kırmamalı, etrafa güzel nazarla bakmalı ki İstanbul beyefendisi veya hanımefendisi olduğunu göstersin. Çok kıymetli bir söz vardır. Şerefül mekan bil mekin. Mekanlar yaşayanlarla şereflenir. Ancak İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'da şereflenirler. Tabii ki bu güzel şehrin adabına uymak ve saygı göstermek suretiyle. Hazreti Mevlana'nın sözüsüyle bitiyor yazı. Dünya gecesinin aydınlatacak şemaların, mumların en güzeli ve parlağı edeptir. İstanbullu olmanın adabı başlığıyla anlatıyoruz bunları ama dediğimiz gibi artık birçoğuna maalesef İstanbul'da rastlamak mümkün değil. Kendi içerimizde, kendi sosyal yaşantımızda, kendi ailelerimizde kısmen ya da tamamen uygulamakta olduğumuz, uygulamaya çalıştığımız ve çocuklarımızı ardımızdan geleceklere öğretmeye çalıştığımız adab, erken ve görgü kurallarını sadece İstanbul'a indirgemek doğru değil elbette ama o dönemin yaşantısında bunlara azami gayret gösterildiğine vurgu yapmak üzere anlatılmış bu kelimeler ve satırlarda. Elbette birçoğu günümüzde İstanbul için uygulanamasa da Anadolu'nun birçok kentinde hala uygulana gelmekte, yaşatılmaya, canlı tutulmaya çalışılmakta. Öyle ya da böyle bizim hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde, din kardeşliğimizde yaşatılmaya devam ettirilmekte ve devam ettirildiği müddetçe de bundan feyiz ve bereket ve muhabbet alınmakta.

Akre FM'de Şehri İstanbul programında birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. İstanbul kültür ve medeniyetine dair örnekler sunarken İstanbul'un bugün ayakta olan ve halen gezilip görülebilecek eserlerinden bahsediyoruz. Diğer taraftan da kaybolmuş eserlerinden söz ediyoruz. Yitip gittiğinden ziyade elde tutamadığımız için yıkılış gerekçesiyle ve en azından elde kalanların kıymetini bilmek adına. Biz de bu kaybolan eserlerden bir kısmını Kayıp İstanbul bölümünde paylaşıyoruz. İstanbul'un gereksiz yere ortadan kaldırılan eserlerinden bu bölümde söz ediyoruz. Bir zamanlar İstanbul'un süsleri sayılan fakat deprem, yangın ve insan unsurunun tahribatı sonucunda günümüze ulaşamamış nadide eserler kısa hikayeleriyle anlatılmış. Damat İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi, Lale Devri'nin sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın bugüne ulaşmayan önemli eserlerinden biri. Sıbyan Mektebi, Paşa'nın Babil'deki külliyesinin bir parçasıydı. Büyük Postane'nin arkasında Aşır Efendi Sokağı'nda aynı paşa tarafından yaptırılan Sebil'in üstünde yer alıyordu. 1938 yılında Sebil'i ziyaret edip bazı notlar alan İbrahim Hakkı Konyalı, bu notlardan hareketle şu baykuş yuvası işte tarihe ad veren birçok büyüklerin yetiştiği İbrahim Paşa Mektebi'dir. Kubbesinin üstü meyvesiz ağaç fidanlığına dönmüş, sarmaşıklı ahtapot gibi pencerelerini narin kubbenin ciğerlerine kadar işletmiş. Komşular mektebin duvarlarını delmişler, içerisine hurda eşi ambarı yapmışlar şeklinde duygu dolu bir yazı yazar ve mektebin kendi haline terk edilişinden bahsetmez. 1968 senesine kadar direnebilen mektep, Anıtlar Kurulu üyesi Semavi İnce'nin defaatle itirazlarına rağmen Vakıflar İdaresi'nin iş hanı yapma isteği sonucu o yıllarda yıkılır. Poligon Sarayı, tüfek talimlerini seyretmek için yapılan saray. Sultan II. Abdülhamit zamanında Almanlardan alınan Mauser marka tüfeklerin denenmesi için yapılan poligonu Hümayun'la birlikte sultanın atışları izlemek ve gerektiğinde istirahat etmek amacıyla 1888'de bir kasır yapımına başlanır. Tek katlı ve U harfi biçiminde yapılan binanın ortasında geniş bir sofa, iki yanlarında ise üstleri kule halinde yükselen birer kanat bulunuyordu. Kanatlar istirahat mekanları olup içerisinde odalar vardı. Orta sofa padişahın atışları seyretmesi için kullanılmaktaydı ve zengin bir biçimde kalemişin nakışlarla tezyin edildi. Batı mimari üslubuyla inşa alınan kasır 1956 yılında gazhane binası yapılmak üzere yıktırıldı. 1995 yılından itibaren de İETT otobüslerine garaj olarak hizmet veriyor Poligon Sarayı. Sadabat Sarayı bir diğer adıyla Çağlayan Kasrı, Kağıthane'de Eyüp Sultan Caddesi'nde belediye binası olarak kullanılan arsa üzerindeydi. 16. yüzyıl sonlarına doğru sultanların av ve eğlence yeri haline gelmişti buralar malumunuz. 18. yüzyıl başlarında 28 Mehmet Çelebi yaptığı Fransa seyahatinden sonra Fransız saray mimarisinden etkilenerek Sultan 3. Ahmet'e bir rapor hazırlar. Bu doğrultuda Kağıthane'de dere yatağı temizlenerek buraya çeşitli kanallar açılır. Bu kanallar mermerlerle döşenir. Derenin önüne çeşitli setler ve kaskatlar yapılarak şelaleler oluşturulur. Köşkler inşa edilir. Patronalil isyanından sonra burada bulunan yapılar büyük ölçüde harap olsa da Sultan 1. Mahmut döneminde sarayın onarımına başlanır. 1917 yılında 3 ay kadar Erkan Harp Mektebi olarak kullanılır. İlerleyen yıllarda ise yetimhane olarak hizmet verir. 1941-42 yılında saray ani bir kararla yıkılır ve 1953'te bu alana istihkam okulu inşa ettirilir. Bir başka kayıp eserlerden biri İplikhane Amine Fabrikası. Bir dönem işlerini hile karıştıran esnaf için binanın bir bölümü bir nevi yarı açık cezaevi olarak kullanılmış. Suçlulara tersane amire ve donanma için burada urgan ve halat büktürülmekteydi. Sultan II. Mahmut zamanında sanayi devrimi karşısında direnme çabaları çerçevesinde devletin batılaşma politikasının uygulamalarından biri olup hem tersane amire gemilerinin yerken ihtiyacını karşılamak hem de Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kurulan

0: Asakir-i Masune-i Muhammediye askerlerine elbise ve çamaşır temin etmek için Eyüp'te 1827 yılında Haliç kıyısında kurulur. Yaklaşık 300 metrelik yelkenli gemi halatlarının dayanıklı olabilmeleri için tek parça olarak üretilmeleri gerektiğinden iplikhane binasının uzunluğu bu durum göz önüne alınarak tasarlanır. Ancak ilerleyen yıllarda fabrikanın teknolojisini yenileyememesi ve Sultan Abdülaziz zamanında İngiltere'den alınmaya başlanan gemilerle donanmada buhar gücüne geçirmiş olması sebebiyle İplikhane önce kapanmış, sonra hapishane olarak kullanılmaya başlanmış, daha sonra ise askeri kışla ve depo olarak hizmet vermiş. 70'li yıllardan itibaren parça parça yıkılan İplikhane binası arazisinin bir bölümü Eyüp Lisesi'nin yapımına, diğer bir bölümü de yol için ayrılmış, büyük bölümü de park olarak kullanılıyor. İşte birkaç örnek. İstanbul'un kayıp yüz eseri anlatılıyor kitapta. Biz birkaç tanesini tanıtım yazısından aktardık sizlere. Şu veya bu gerekçelerle birçok kez el değiştirmiş, asıl maksadından başka maksatlara uzanarak farklı alanlarda hizmet vermiş veya başından deprem, yangın geçmiş ya da başka bir şey yaparız düşüncesiyle, gerek yok düşüncesiyle ve benzeri sebeplerle ya da yol açmak için ortadan kaldırılmış yüzlerce örnekten birkaç. Bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yeni bir Şehir İstanbul programında tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes bir ağızdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdık, konuşurduk. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol, Akra dinle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi

ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz.

0: insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabi bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabi okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar

0: Arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra...
1: Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.
0: Diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde akrabalar.

Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir asan meçile yuyanlara selam olsun. Sana verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi. Akra.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, köyün birinde arıcılıkla uğraşan bir ailenin 5-6 yaşlarındaki çocuğu yemeden içmeden kesilivermiş. Bal ve su dışında hiçbir şeyin yüzüne bakmıyormuş. Ne ekmek, ne süt, ne sebze, ne meyve, kesinlikle hiçbir şey yemiyormuş. Ailesinin, akrabaların, arkadaşlarının, tüm köy halkının çabaları nafile. Hiçbir işe yaramamış. Ufaklık balı parmaklıyor, suyu içiyor, başka da hiçbir şey ağzına koymuyormuş. Ailesi gittikçe zayıflayan çocuklarının bal tutkusunu önleyebilmek için doktor doktor, hoca hoca gezdirmişler, okutmuşlar, telkinlere götürmüşler, nice tedbirler uygulamışlar ama nafile. Hiçbiri para etmemiş. Çocuğun gözü baldan ve sudan başka bir şey görmüyormuş. Tabii ağzı ve midesi de öyle. Sonra günlerden bir gün bilen kişiler bir dervişten övgüyle bahsetmişler. Her gün bir başka kapıya giden aile iskelete dönen çocuğu alıp derviş kişinin kapısına varmış. Yaşlı derviş onları uzun uzun dinledikten sonra derin bir iç geçirmiş ve demiş ki, "Bilmiyorum, belki elimden bir şey gelir ama bana 40 gün müsaade etmeniz gerekir. Yine de size söz veremem, 40 gün sonra ne olur bilemem. Belki bir yardımım dokunur." Ailenin tüm ısrarlarına rağmen yaşlı adam 40 gün sonra görüşmek üzere onları yolcu etmiş. 40 gün boyunca çocuğu yine kapı kapı gezdiren, ufaklığın hiçbir telkin tınmayan sabit bakışlarını ve iyice güçsüzleşen bedenini umutsuzca izleyen aile, 40 gün sonra son umut yaşlı dervişin karşısına çıkmışlar. Yaşlı derviş, sabırsızlıkla kendisine bakan anneyle babanın elinden çocuğu tutup yanına çekmiş, gözlerinin içine bakmış ve "Bundan sonra bal yeme evladım. Baldan başka şeyler de yeniyor. Daha da iyi oluyor." demiş, bir parça ekmek uzatmış. Çocuk da onaylarcasına başını sallayıp anında ekmeği kemirmeye başlamış. Sonra da çocuğun ailesine dönüp "Tamam, benim işim bitti. Gidebilirsiniz." demiş. Anne baba şaşkınlık içinde "Bu mudur yani?" dercesine birbirlerine bakmışlar. Öyle ya, 40 gün bekleyip de sonunda sadece bir cümle duymak anlaşılır bir durum değilmiş. Fakat karşılarındaki zat da sıradan birisi değil ki. Onun dediği gibi yapmışlar, evlerine dönmüşler. Sonraki günlerde bakmışlar ki çocukları gerçekten de artık bal istemiyor. O günden sonra her şeyi yemeye başlayan çocuğun ailesi

günlük problemleri ve sıkıntılar arasında Hubeyb'i ve onun şehadetini çabucak unuttu. Fakat Hubeyb, genç Sahil'in hatırından bir an bile çıkmadı. Uyuduğunda rüyasında, uyanıkken hayalinde onu görüyordu. O, dar ağacının önünde iki rekat namazını kılıyordu. Onun Kureyş ettiği beddua kulaklarında çınlıyordu. O yüzden kendisine bir yıldırım çarpmasından veya üzerine gökten bir taş düşmesinden korkuyordu. Hubeyb, Sa'ide daha önce bilmediği birçok şeyi öğretmişti. Gerçek hayatın bir inanç ve ölünceye kadar bu inanç uğrunda bir mücadele olabileceğini, yine ona köklü bir imanın olmazları olur hale getirdiğini öğretmişti. İşte böylece Allah Sa'id İbn Amir'in göğsünü İslam'a açtı. Herkesin içinde kalkıp Kureyş'in işlediği günahlardan uzak kaldığını, onların putlarını kaldırıp attığını ve Allah'ın dinine girdiğini açıkladı. Sevgili dinleyenler, Sa'id İbn Amir Medine'ye hicret etti. Hayber ve ondan sonraki savaşlarda Resulullah'la beraber oldu. Resulullah'ın vefatından sonra Sa'id, Halife Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ellerinde kınından sıyrılmış bir kılıç oldu ve dünya karşılığında ahireti satın alan, Allah'ın rızasını, onun vereceği sevabı nefsin diğer isteklerine ve bedenin arzularına tercih eden müminlerin biricik ve tek örneği olarak yaşadı. Resulullah'ın bu iki halifesi Sa'id İbn Amir'in doğruluğunu ve dindarlığını bilirler, onun nasihat ve sözlerini dikkate alırlardı. Halife olduğunda Ömer İbnül Hattab'ın yanına gelip şöyle demişti: "Ey Ömer, halkın işlerini yaparken Allah'tan korkmanı, Allah'ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkmamanı ve sözünün fiiline aykırı olmamasını tavsiye ederim. Sözün en hayırlısı fiilin doğruladığıdır. Ey Ömer, uzak yakın işlerini üzerine aldığın Müslümanlarla ilgilen. Kendin ve ailen için istediğini onlar için de iste. Kendin ve ailen için istemediğini onlar için de isteme. Hakkı elde edinceye kadar zorluklara göğüs ger. Allah'ın emirlerini yaparken hiçbir dedikodudan ve kınamadan korkma." Hazreti Ömer, "Buna kimin gücü yeter ya Said?" dedi. Hazreti Said de, "Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin başına getirdiği, kendisiyle Allah arasında hiç kimse olmayan senin gibi birinin buna gücü yeter," dedi. Bir ara Hazreti Ömer Said'i kendisine yardımcı olmaya çağırarak dedi ki: "Said, biz seni Humus'a vali tayin etmek istiyoruz." Hazreti Said, "Ya Ömer, Allah rızası için bunu benim başıma bela etme," dedi. Hazreti Ömer'in canı sıkıldı ve "Yazıklar olsun size. Bu hilafeti benim boynuma geçiriyorsunuz, sonra da beni yalnız bırakıyorsunuz. Vallahi seni bırakmam," dedi ve onu Humus'a vali olarak tayin etti. Hazreti Ömer, "Sana biraz aylık bağlayayım mı?" dedi. Hazreti Said, "Ben onu ne yapacağım? Bana gelenler zaten ihtiyacımdan fazladır," deyip Humus'a gitti. Bir müddet sonra Emirül Müminine Humus halkından güvendiği bazı kişiler geldi. Hazreti Ömer onlara, "Bana fakirlerinizin isimlerini yazın da ihtiyaçlarını karşılayayım," dedi. Bir mektup gönderdiler. İçinde falanca, falanca ve Said İbni Amir yazılıydı. Ömer, "Said İbni Amir kimdir?" dedi. Onlar, "Valimizdir," dediler. Hazreti Ömer, "Valiniz fakir mi?" dedi. Onlar, "Evet, vallahi o uzun günlerini evinde hiç ateş yakmadan geçirir." Bunları duyunca Hazreti Ömer, gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağladı. Sonra ona 1000 dinar göndermeye karar verdi. Dinarları bir torbaya koydu ve onlara şöyle dedi: "Emirül Müminin senin ihtiyaçların için şu parayı gönder," dediğiniz. Ve Hazreti Sa'ide para torbasını getirdiler. Torbanın içine baktı. Bir de ne görsün? Dinarlar. Paraları kendisinden uzaklaştırmaya ve "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" demeye başladı. Sanki başına bir felaket gelmiş veya önemli bir meseleyle karşılaşmıştı. Karısı merakla koşup yanına geldi. "Ne oluyor sana Sa'id? Yoksa Emirül Müminin mi öldü?" "Tam tersi. Ondan daha büyüğü." "Müslümanların başına bir iş mi geldi?" "Yo, ondan daha büyüğü." "Neymiş ondan daha büyüğü?" "Dünya ahiretimi bozmak için benim evime girdi. Fitne evime yerleşti." Eşi de "Hemen ondan kurtulmaya bak," dedi. Dinarlardan haberi yoktu. Eşine bu konuda kendisine yardım etmesini söyledi. Eşi de kabul etti. Said İbn Amir dinarları alıp torbalara koydu

0: ve Müslümanların fakirlerine gitti. Efendim, Hazreti Said İbn Amir'in yaşadığı bu münzevi hayat, Hazreti Ömer'in içine batmış olacak ki incelemelerde bulunmak üzere Şam diyarına gitti. Humus'a geldiğinde Hazreti Ömer halka dedi ki, ''Valinizi nasıl buluyorsunuz?'' Onlar da Hazreti Ömer'e valiyi şikayet edip birbirinden büyük dört hareketini söylediler. Hazreti Ömer bizzat kendisi anlatmaktadır. Said'le şikayetçileri bir araya getirdim ve Allah'a onun hakkında düşüncelerimde yanılmadığımı göstermesi için dua ettim. Çünkü ona büyük güvenim vardı. Hepsi bir aradayken dedim ki, ''Valinizden şikayetiniz nedir?'' Onlar, ''Gün yükselinceye kadar bizim yanımıza çıkmaz.'' dediler. Ben de, ''Bu konuda ne diyorsun Said?'' dedim. Biraz sustuktan sonra şöyle konuştu. ''Vallahi bunu söylemek istemiyordum. Fakat şimdi mutlaka söylemem gerekiyor. Benim ailemin hizmetçisi yok. Her sabah ben kalkıp onlara hamur yoğuruyorum. Mayalanıncaya kadar biraz oyalanıyorum. Sonra ekmek yapıyorum. Sonra da abdest alıp halkın arasına çıkıyorum.'' Ömer anlatmaya devam ediyor. Onlara sordum. Bundan başka şikayetiniz nedir? Dediler ki, geceleyin hiçbirimizin işini görmez. Bu konuda ne dersin Said? Dedim. Vallahi bunu da açıklamak istemiyordum. Ben gündüzü onların işlerine, geceyi de aziz ve celil olan Allah'a ibadete ayırdım dedim. Başka şikayetiniz nedir? Dedim. Ayda bir gün bizim aramıza çıkmaz dediler. Bu nedir Said? Dedim. ''Ey müminlerin emiri, benim hizmetçim yok. Üzerimdekinden başka elbisem de yok. Ayda bir defa elbisemi yıkarım ve kuruyuncaya kadar beklerim. Akşama doğru onların arasına çıkarım. Sonra yine sordum. ''Daha başka şikayetiniz nedir?'' dedim. Dediler ki, ''Bazen şuurunu kaybeder ve yanındaki kimselerden haberi olmaz. Bu nedir Said?'' dedim. O da şöyle cevap verdi. Ben müşrikken Hubeyb İbn Adi'nin şehit edilişine şahit oldum. Kureyşlilerin onun vücudunu paramparça ettiklerini gördüm. Şehit edilmeden önce ona şöyle sormuşlardı. Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin? O da şöyle cevap verdi. Vallahi Muhammed'e bir diken batması karşılığında ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmayı istemem. O güne ait hatırladığım şeyler Allah'a inanmayan bir müşrik olarak Hubeyb'e, o durumda yardım edememem sebepleriyle Allah'ın beni hiçbir zaman affetmeyeceği düşüncesine kapıldım. İşte ben bu yüzden ara sıra şuurumu kaybediyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Onun hakkındaki görüşlerimde beni yanıltmayan Allah'a hamdolsun. Sonra ona ihtiyaçlarını harcaması için 1000 dinar gönderdi. Karısı 1000 dinarı görünce ona dedi ki, yaptığın hizmetten dolayı bizi zenginleştiren Allah'a hamdolsun. Kendimize biraz yiyecek satın al. Bir de hizmetçi tut. Kocası da ona, sana bundan daha iyisini söyleyeyim mi dedi. Karısı, o nedir dedi. Hazreti Said, biz bunları en çok muhtaç olacağımız anda, yani kıyamette bize verilmek üzere, şimdi bizden daha muhtaç olanlara verelim dedi. Karısı, o nasıl oluyor dedi. O da, onları Allah'a güzel bir ödünç olarak veririz dedi. Karısı, tamam, Allah sana bunun mükafatını versin dedi. Oturdukları yerden kalkınca hemen dinarları keselere koydu. Ailesinden birine şöyle dedi. Bunları falancanın dullarına, falancanın yetimlerine, falancanın yoksullarına ve falanca ailenin muhtaçlarına götür. Allah Said İbn Amir'den razı olsun. O, kendileri fakir olsalar bile başkalarını nefislerine tercih eden kimselerdendi. Allah bu feraseti hepimize versin duamızla ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşçakalın efendim.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

İki Müslüman bir araya gelince mutlaka birinden Allah ötekisini faydalandırır. Mutlaka faydalandırır. Müslümanın Müslümanı araması, ziyaret etmesi lazım. Müslümanın Müslümanla görüşmesi lazım. Müslümanın Müslümanla efendim kaynaşması lazım. Tanışması lazım. Selamünaleyküm demesi lazım. Kimsiniz demesi lazım. Efendim tanışması lazım. Bir Müslüman, yeni bir Müslüman tanıdı mı Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Yeni bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir ve başka hiçbir ibadetle ulaşamayacağı kadar yüksek mertebeye çıkar insan bir Müslüman kardeş tanıdığı için. Onun için Müslümanları tanımaya çalışacaksınız. Yeni bir insan tanımaya çalışacaksınız. Adresini alacaksınız, öğreneceksiniz, soracaksınız, tanışacaksınız, tatlı dilli olacaksınız. Biz de öyle olacağız.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bir

bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid. Öyle Hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi. Zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi. Secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre. Dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak. Doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmek

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17.
1: Enbiya Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün, hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Onlar, hayır, bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde önceki peygamberlerin mucizeyle gönderildiği gibi, o da bize bir ayet mucize getirsin dediler. Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, müttaki alimlere sorun. Biz onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz onlara verilen sözümüzü yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan, şehirlerinden hemen kaçmaya koyulurlar. Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Kurtulamayınca, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz dediler. Onların işte bu feryatları, biz onları biçilmiş, yanıp kül olmuş bir ot yığını haline getirinceye kadar devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan, şanımız için edinirdik. Ne var ki biz böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık.

Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler, Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler ve peygamberler kerim, şerefli kullardır. Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Melekler veya peygamberler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan kim o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken onları büyük bir patlamayla ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları, seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm, biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! O küfre sapanlar seni gördükleri zaman seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu derler. Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözünü ettiğiniz tehdit ne zaman derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacaklar.

olacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler, bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre kuşatıverdi. De ki, geceliğin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk ve yakınlık da görmezler. Doğrusu biz onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelenler onlar mı? De ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bizim indirdiğimiz bu Kur'an mübarek, fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o, zalimlerden biridir, dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor, dediler. Nemrut'un adamları, onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. Sonra

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı

0: şöhretin zirvesine çıkmış Müslüman. İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz. Veçhi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.

Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi.

kahru lütfu şey-i vahid bilmeyen çeker azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahida, hayık dururken anlamazsın sen bizi. Cürayı safi içip mestan olan anlar bizi.

Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanma kim hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz...